0: mumlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz. Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
1: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
0: Kireçlenme, romatizma, boyun, sırt, bel ağrıları ve fıtık

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Plati Eleftherios Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenayev ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenayev ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
3: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Balsamis Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
5: Günün en sıcak, en taze durağı.
6: İpro'nun istasyonu.
5: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
6: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
5: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İpro'nun istasyonu.
6: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
5: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
6: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres kısa.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Κυρίτσλενμε, ρωματισμά, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Lezzette, sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
0: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
2: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
3: Aracınıza en iyi rotbalans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rotbalans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Tavuğun en lezzetli hali Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
1: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar, bu bayramında çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Anfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Anfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Anfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler. 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
0: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. My Club, gecelerin vazgeçilmezi.

0: sun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36. Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
1: Platia Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
1: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 6309. Cep telefonu 6977 43 13 51.
5: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς

0: Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
7: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
8: Mübarek Kurban Bayramınızı candan kutluyorum efendim. Saygım, sevgim, dualarım sizlerle. Dualarınızı benden eksik etmeyiniz efendim. Teşekkür ederim. Mübarek Kurban Bayramınızı candan kutluyorum efendim. Saygım, sevgim, dualarım sizlerle. Dualarınızı benden eksik etmeyiniz efendim. Teşekkür ederim.
9: Sanat güneşi hayatın güneşi değil mi ama? Günaydın Arcanlar. Zeki Müren'le açtık programımızı. Ne kadar güzel, ne kadar hoş konuşuyor. Değil mi? Böyle sanki dinleyince insanın ruhunu ruhundan alıyor böyle Zeki Müren. Allah rahmet eylesin. Ne kadar güzel söylemiş. Program içerisinde değineceğiz. Günaydınlar efendim, bayramın ikinci gününde. Sizin radyonuz Kral FM'de. Yine sizlerle birlikteyiz. Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Dünyanın neresinde dinliyorsanız günaydınlar. Çok çok güzel bir gününüz olsun, bayram gününüz olsun. Yine mesajlar yoğun, içerik yoğun. Misafirim var. Utku'yu bekliyorum. Utku'yla sohbet edeceğiz. Sizlerin mesajları var. Bayram mesajlarınızı alacağız. Bayram tebrikleri var. Havalar çok sıcak. Dün programdan sonra tabii ki arkadaşlarla konuştuk. Dünyanın dört bir yanından her yerde sıcaklıklar var. İran'da 30 derece, Portekiz'de 37 dereceye kadar yaklaşan sıcaklar. Hatta İngiltere'de 31 derece. Dedim nasıl bir numara 31 derece? O kadar dedi dayı dedi. Vallahi dedi geceleyin bile uyuyamıyoruz dedi Bandera. Günaydın. Good morning. Kalimera. Çok çok günaydınlar. İyi bayramlar. Sağ olun. Hemen mesajlarınızla bir başlayalım bakalım yine. Yaklaşık 4-5 saat boyunca sizlerle birlikte olmaya gayret göstereceğiz yine. İmkanlar dahilinde, imkanlar dahilinde. Gönül pencereniz açık olsun canlar. Günaydınlar. İlk günaydımım bugün Mesut Kaptan'dan geldi. Böyle sabah sabah bayram tevriyle birlikte gönderdim. Mesut'um benim, günaydın kardeşim. Sana ve ailene de nice sağlıklı, mutlu mutlu çok çok bayramlar diliyorum. Mesut Kaptan'ım. Ailenle birlikte, evlatlarınla birlikte. Tuni, günaydınlar Tuni. Sağ ol Aşım abicim. Bayramın kutlu olsun. Nice mutlu bayramlara hep beraber inşallah dedi Tuni. Coffee Pathos. Biliyorsunuz artık Tuni Kostandinu beni kır bir de Dinos'un hemen arkasında Tuni kardeşim. Bugün yine lokumlar var. Kalfa Pastanesi'ni onları vereceğiz. Perihon'dan iki tane güzel hediye var. Havalar sıcak ya, bir tanesi pervane, bir tanesi salonların için çok güzel bir dekorasyon ürünü. Onu ben de bilmiyorum. Pervane 40 wattlık, onu bileyim de. Seden su atıyor mu oğlum bu pervane? Sulu pervane mi bu? Kurda sanıdan Aykan Agan, bayramın kutlu olsun agacım. Gene nerede geziyen demiş. Deli Kadir, aa günaydın. Şaşırttırdın beni sabah sabah. Hayır mı oğlum? İşimizin başındayız. Bak cam canlı bir program. Lay lay lay lay lay lay. Dayı günaydın, yapacak bir şey yok. Çok sıcak oldu İngiltere. Bak oralarda bir çare var, denize gir. Niye oğlum, senin olduğun yerde deniz yok mu İngiltere'de? Ya İngiltere'nin beş tarafı denizlerle kaplı zaten. Üst tarafı, kuzey tarafı Atlantik Okyanusu, alt tarafı Hint Okyanusu, yukarıda İrlanda var, kutuplara doğru. Dal işte bakalım suya sen de. Giy cuma durumuna gir. Allah'ım yarabbim yarabbim. Sen de inşallah diye haber etmiş böyle Seydan. Hadi ben çeviriyorum, sen yoksun. Başladın mı çevirmeye? Kaç tane çevirme var? Bobo Bekirli, günaydın Seydan Ediriz. İyi bayramlar. Dün o kadar bağırdık sana. Çiçek kafenin karşısında oturan arkadaşlar. Seydan, Bobo, Bobo diye. Duymadın ya bizim oğlum. Bobo da çevirmeler.

Hazır bayram boyunca hafta sonuna kadar pazartesi de kapalı buralar. Yani sizin alacağınız perşembe, cuma, cumartesi. Yarı tatil gibi bir şey. Taş yüzde dinleyen bir abim var benim, sağ olsun. Yaldır yaldır geziyor gene adam ya. Vallahi billahi. Neredesin dedim, taş yüz dinledi. Geleceksin dedim, ne gelmesi be dedi. Tatile geldim dedi, 3-4 gün kafamı dinleyeyim dedi. Kaç kişi gittiniz dedi, 16 dedi. Yani adam resmen sazan yaptı yani. Hey, hadi bakalım, iyi tatiller sana. Var mı taş yüzde? Hareketlilik var mı, hareketlilik taş yüzde? Ha? Yaz bakayım, canlı yayına çıkarayım mı seni? İster misin? 10 tane çevirme var Seyden Edris Bobo'da bugün. 10 tane, dile kolay, 10 tane. Ali Bey, duydunuz mu? Lay lay lay lay lay lay. Alev Molla, günaydın. Güzel bir bayramın gününden herkese iyi bayramlar diliyorum. Alev Molla hanımefendi Almanya'dan. Teşekkürler Alevciğim, sağ olasın. Sana ve ailene de iyi bayramlar, güzel bayramlar diliyoruz şöyle. Hepimize. Burası neresi? Söylemem. Hayır, söyleyemem. İskeç'i değil, Old Town. No Old Town. Gökçen Pazarı'ndan geçerken arkadaşlar bağırdı, program yok mu bugün Haşim Bey diye. Arabayla geçiyordum, böyle bağırdılar. Yavaş geçtim çünkü çok kalabalık Gökçen Pazarı. Bugün pazar var orada. Evet dedim, yavaşça yavaşça gidiyorum bakalım programa. Türküler çal dedi, hareketli türküler çal dedi. Dünkü programı dinlemedi herhalde. 5 saat boyunca türkü çaldık, hiç böyle slow şarkı falan yoktu. Termoteknik Şirketi Ender Mehmetoğlu. Hemen verin bana Ender'in bayram tebrik mesajını arkadaşlar. Lay lay lay lay lay lay lay. Termoteknik Ender Mehmetoğlu, o bir usta. O bir sanatkar. O bir zanatkar. Termoteknik Ender Mehmetoğlu bu güzel bayram zamanlarının her anı size ve ailenize önce sağlık, bereket getirsin. Sonra bolluk, güzellikler getirsin. Kurban Bayramı sofralarınız sevdiğiniz insanlar ile dolsun taşsın. Bayramınız kutlu olsun diyor Termoteknik Şirketi Ender Mehmetoğlu. Teşekkürler Ender'im, sağ olasın. Günaydın abim, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Berket Çilingir, Kitalik Santis. Berket'im çalışıyor musun bugün? Dün çalışmadın galiba, dün repo, bugün işte misin? Çalışıyorsan kolay gelsin. Kitalik Santis. Ne demek Ender'im, ne demek Termoteknik Şirketi Ender Mehmetoğlu. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Her zaman böyle, her zaman. Lay lay lay lay lay lay. O nereden geldi? Ha tamam. Coşkun Mutuş günaydınlar. Mila Hanım Çanakkale günaydın. Stuttgart. Recep Hocam günaydınlar. Recep Hocam mı? Recep Mastora. Hilmi Hocam günaydınlar. Tostek YouTube Bobo Seyden İdris Bekirli. Lay lay lay lay lay lay lay. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj. Mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzurda olsun. Kurban bayramınız bereketli olsun. Sağlıkla nice bayramlar diliyoruz diyor. Dostek YouTube Bobo Seyden İdris. Ustamız Bekirli'den.

来来来来来。Nereden bildin? Berketin? Vallahi zehir gibisin ha. Aynen oradan. Çalışmıyorum abi, dinleniyorum bugün. Tamam, iyi dinlenmeler sana. Forvetle akşam yine. Kahvede iç. Kahve içmeye mi gittiniz? Nereye gittiniz oğlum? Eski evlerden mi tanıdın orasının, orası olduğunu? Oya Hanım geldi, hoş geldiniz Oya Hanım, günaydın sevgili dostlar. Doğsun umut her bir yüreğe bu sabah, kuşlar söylesin en güzel şarkıları, mutluluk olsun evlere yavaş yavaş. Günaydın hayat, günaydın umut, bugün de güzel olsun her anımız, çayın sıcaklığı dostluğun tadıyla hepinize mutlu sabahlar diliyorum, iyi bayramlar demiş Oya Hanım. Teşekkür ederiz, kolay gelsin, Almanya tabii çalışıyor, devam.

Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Günaydınlar abim. Bayramın mübarek olsun. Nice sağlıklı bayramlar inşallah. Mümin Hüseyin Hakkı. Mümin tıraş olabildin mi oğlum, tamam mı? Günaydın Mümin'im, günaydın. Sana ve delikanlıya da günaydınlar. İyi bayramlar.

lay lay lay lay lay. Golden Glass, Şaban Bey, yüreğinizdeki duaların gökyüzüyle buluştuğu, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bir Kurban Bayramı dileriz. Bayramın bereketi, sevinçleri, güzellikleri daim olsun temennisiyle. Camlar kırılsın ama kalbiniz asla diyor Golden Glass sahibi. Ray lay lay, ray ray ray ray ray ray ray.

Hasan, mübarek Hasan. Hasan yazmışsın, iyiydi mübarek diye göndermişsin. Eyvallah, bil mukabele. Nereden yazarsın, kimsin, ismin, cismin? Acayip bir de kadro koymuşsun bu oğlum. İyiydi mübarek. Ne manaya geliyor bu ya? İyiydi, eyid mübarek. Manası nedir bunun manası? Sevinç Market günaydınlar. Bugün çalışıyor Sevinç Market, değil mi Sevinç? İyi bayramlar arkadaşım, iyi bayramlar dilerim. Kolay gelsin sana da. Hadi bakalım nice bayramlara. Hep beraber, hep beraber. Geziyoruz, görüyoruz, öğreniyoruz. He, veni, vidi, vici diyorsun yani sen. Kim söylemişti onu be Berket? Veni, vidi, vici. İngiltere istedi bu şarkıyı sabah sabah. Hayırdır dedim, rüyanda mı gördün? Çok sıcak badaydı İngiltere'de. Dün Sezer de anlatıyor, İngiltere'nin sıcaklığı çekilmiyor diye.

Bozola'nda kafeterya mı vardı ben bilmiyorum. Yeni mi açıldı? Hayır be. Gönül pencereniz açık olsun. Canlarım ciğerlerim hadi bakalım. Mutlulukları, sevinçleri, bereketi paylaşacağımız yine sizlerle birlikte nice sağlıklı bayramlara inşallah. Hem sizin hem de ailenizin Kurban Bayramı'nın bereketi, birliği, huzuru ile

Sıracım günaydın. Onur günaydınlar. 1978. 241 sıralara iyi bayramlar şabalar. Sabah sabah. Bayramın kutlu olsun Sıracım yazmışsın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Ailenizle birlikte inşallah. Çok çok güzel iyi bayramlar diliyorum. Ekibim adına da ekip. Fikir atölyesi ne oldu? Bir kişi eksiksiniz bugün. Neredeydiniz oğlum akşam? Gökhan. Gökhan Tile. Günaydın Gökhan'ım benim. Kral Efendi'den bütün şabalar Gökhan Pile'ye. Hadi.

Ayşim abisinden Gökhan Aşşaba. Ayşim abisinden Beşiktaşlı Gökhan Aşşaba. Altın kalpli çocuklar onlar. Altın kalpli çocuklar. Halide Edip Adıvar'ın dediği gibi. Altın kalpli çocuklar. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar, günaydınlar, iyi bayramlar. Vazı mı geçecek? İyiydi mübarek, iyi bayramlar demek Arapça'da. Arapça bilmiyorum ben de Oya Hanımcığım. Sizin de maşallah her şeyden bir bilginiz var mı? Allah'a bakıyorum da iyi yani. Bir şey lazım mı kardeşim? Geleceğim İskeç'e, biraz tatlı getireyim. Başka bir şey lazım mı? Kolay gelsin demiş. Ha, insanın böyle arkadaşları olacak be. Getir oradan azıcık tatlı matlı bir şeyler. Getir işte, bak bakalım, ayarla bir şeyler var. Enerji bitiyor. 5 saat programdan sonra tatlı yemesi istiyor. Tatlı yemek istiyor canım, anlatabildim mi? Çok canım istiyor, çok. Çok. Bu aniden gelen sıcaklıklar hakkında bir bilgim var mı? Hayır, benim aniden gelen sıcaklıklar hakkında bir bilgim yok Yusuf. Faganacı Yusuf değil bu. Başka Yusuf bu. Miroğlu Yusuf. Bilmiyorum valla, Avrupa'da çok sıcaklar var. Bizde de sıcaklar geldi böyle. Dünyanın dengesi bozuldu yani. Bozduk dünyanın dengesi. Düzen bozuldu, düzen. Hey şey. Ralay. Şu güzel, şu bereketli bayramlara bir Orta Asya duası yakışmaz mı? Yakışır. Allah'ım önce doğaya taşa ver, ormana, hayvanlara, suya, daha sonra insanlığa, insanoğluna, kapı komşuya, muhtaç olana, kalırsa da bize ver. Hiç kalmaz mı canım? Hiç kalmaz mı?

Erol Desimol abim, iyi bayramlar diliyorum. Müjdat Eminoğlu paylaştı onu, akşam gönderdi bana, sağ olsun. Sevgili dayıcım, enişten dileklerimle bayramınızı kutlarım. Öte yandan perşembe, yani bugün öğleden sonra ikindi yağışları bekleniyor. Programda aktarırsın. Geçişler yer yer değişkenini göstererek bazı yerlerde kısa süreli olsa da etkili olabilir. Cuma'dan itibaren de önceki tahminde belirtmiş olduğumuz gibi sıcaklık biraz azalıyor. Kolay gelsin, hürmetler ederim demiş Müjdat Eminoğlu. Teşekkürler Müjdat'ım.

Almanya Cem Ramadan. Günaydın Aşım abi. Senin ve tüm kral ailesinin bayramı kutlu olsun. İyi yayınlar dilerim. Cem Ramadan. Teşekkürler Cem. Sağ olasın. İyi bayramlar diliyorum ben de kendi adıma, ekibim adına. Çok çok güzel bayramlar olsun inşallah Cem. Alles schön? Alles gut? Alles wunderbar. Hasan amcam günaydınlar. Kırcalı Hasan. İmamları unutmayalım. Bütün imamlara da günaydınlar, iyi bayramlar efendim. Ahay. Dedim günaydın, hoş geldin. Elimin bir tane be ya. Allah, Hızır gibi yetişiyor. Her gününüzü hazır bilin. Her geleni de Hızır bilin derler ya eski insanlar, aynen öyle. Denk dur bura demiş. Bura ne yaptın, bir şey yapmadım ama ya. Ali Bey. Olacak olacak. Olacak. Olacıkların güzelmiş ama maşallah. Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününden kalbi memleket ve hasretle atan tüm dostlara günaydınlar efendim. Bayramın bereketi ve neşesi Aşım abimin o şahane yayınıyla dalga dalga evlerinizde dolsun. Ve şöyle devam ediyor arkadaşım. Küslerin barıştığı, gönüllerin bir olduğu bu güzel günde yayının şahı Aşım abime ve dünyanın dört bir yanındaki tüm kıymetli dinleyicilerimize huzur dolu, musmutlu bir bayram günü dilerim. Yaşa bre nedimim. Bayramımız mübarek, neşemiz ve muhabbetimiz daim olsun. İyi ki varsın Kral Efendim, iyi ki varsın Aşım abim. Yürü ve karışma demiş. İyi ki varsınız, sizler de iyi ki varsınız nedimim. Emeklerinin içinde çok teşekkür ederim ben. Açık açık sarı mikrofona söyleyen adamdan böyle söylüyorum. Sarı mikrofona konuşan adam. Sağ ol Nedim'im. Emeklerin büyük. Seninle çok daha güzel oluyor bu Kral FM. Ciddi söylüyorum. Her zaman da söylediğim gibi, ifade ettiğim gibi radyolar dinleyicileriyle güzeldir. Bulgaristan Sevliyevo geldi. Kerime, Mehmetova ve Zehra Hanım efendiler. Onları unutmuyoruz. Şevket günaydınlar, iyi bayramlar. Askova, Kırcaali, Bulgaristan, Romanya. Star Plus'ın üretiminde çalışan orada arkadaşlar var, Romanya'da. Onlara da iyi bayramlar diliyorum. Onlar Tatar Türklerinden, oradan Romanya'da çalışıyorlar. Star Plus üretim bölümünde inşallah dinliyorlardır bugün. Lay lay lay lay. Alles gut aşımam. Alles schön. Alles schön. Must. Orçun Celep İsveç geldi. İsveç günaydınlar. Orçun İsveç'te, İsveççe günaydın. Nasıl? Danke velme. Hayır be, Hollanda'ca teşekkür ederim demek o. Dur sen gene nereye aldırdın be. İsveççe günaydın. Huamenta o Finlandiya'dır. Dobro utra o da değil. Buongiorno o gene hiç değil. İtalya. Buenos dias İspanya, hayır. İsveç.

1970'li yıllara, 80'li yıllara gidelim mi şöyle bayramın ikinci gününde? Elektro Sky Gökçeler Necatin abim, bayramın neşesi, huzuru, sevgisi, bereketi çok olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Gönülleriniz bir olsun. Bastığınız, gezdiğiniz haneler bayram olsun diyor. Necatin abim, Elektro Sky günaydınlar. Village Market Seller'a günaydın.

lay lay lay. Hediyelerimizi de tabii reklamlardan sonra yavaş yavaş verelim bakalım bugün. Günaydın kral, hayırlı işler demiş Kayhan Sinap oldu. Günaydın Arkaya Hanım, Village Market, Selero, Gökçeler. Güzel haberlerin çoğaldığı, umutların arttığı, bayram bereketinin çoğaldığı, tatlı sohbetin, huzurun ve kazancın olduğu bir bayram, mutlu bir bayram diliyor. Village Market Selero herkesin bayramını kutluyor. Teşekkürler Kaya Hanım. Hayırlı işler, iyi bayramlar.

İrfan bu şarkıları biliyorsun değil mi? Bu şarkılarla büyüdük biz. İrfan Konde Kozluca. Günaydın Haşim, kolay gelsin senin ekibinin ve tüm Batı Trak halkının Kurban Bayramı'nı kutlarım diyor. Daha Frankfurt Havalimanı'ndan kalkıp geldi adam hediyeleriyle birlikte. Allah razı olsun, sağ olasın. İrfan Konde. Selamlar saygılar Kozluca'ya da. Orhan Mengo. Günaydın, hayırlı bayramlar abi demiş. Günaydınlar Orhan, teşekkür ederim. İyi bayramlar kardeşim.

0: Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Bayram. Με υγεία και ευτυχία.
3: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
4: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Bayram, με υγεία και ευτυχία.
5: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
6: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Bayram σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
7: Bayramın lezzet durağı Chef Saus. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef Saus'ta sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandwich, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero, Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef Saus sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 02 43 82. Instagram adresi Chef's House.
8: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Bayram, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
9: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
10: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
11: Tavuğun en lezzetli hali, Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
12: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Bayram στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
13: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
14: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
15: Kotapliktiko.
14: Bravo, buldun. Peki Kotapliktiko ne demek biliyor musun?
15: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
14: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
0: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
14: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
15: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
18: Mübarek Kurban Bayramınızı candan kutluyorum efendim. Saygım, sevgim, dualarım sizlerle. Dualarınızı benden eksik etmeyiniz efendim. Teşekkür ederim.
19: Tabii ki eksik etmiyoruz. Ne diyoruz? Gönül pencereniz açık olsun. Allah gönlünüze göre versin inşallah efendim. Aynen. Ne kadar güzel dualar bunlar böyle. Sabiha Hanım hoş geldiniz. Sabiha Bandak. Aylı bayramlar Haşim abi. Nice güzel bayramlara inşallah. Hep kral, tam kral demiş. Eyvallah Sabiha'cığım. İyi bayramlar diliyorum ben de sana ve ailene de. Teşekkürler. Sağ olasın. Ailenim hoş geldin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim ailencim. Sizin de kurban bayramınız mübarek olsun. Kutlu olsun. Ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte böyle çok çok sağlıklı bayramlar diliyorum ailenim. Yusuf abim geldi. Mehmet Ali Birant. Gönüllerimiz, güllerimiz diye okuyacaktım abi. Güllerimiz hep aynı frekansta diye olur mu ya? Nedim bak. Sezer. Şş, ne oldu lan? Uyanamadı galiba Sezer Nedim. Dün bayağı oklama muhabbeti falan oldu ya. Mehmet Ali Birant abim demiş. Gönüllerimiz hep aynı frekansta sevgiyle çarpıyor. Bayramın coşkusu sevdiğiniz şarkılarla birleşerek evinize huzur ve neşe getirsin. Tüm dinleyicilerin bayramı kutlu olsun. Günaydınlar sizin Stasyon Trelon'a, patrona ve bütün dinleyicilere. İyi bayramlar demiş Mehmet Ali Birant abim benim. 32. gün. Yeşil geldin mi kendine? Nuri geldi mi bayramı yapma. Daha gelmedi. 4. günü gelecekmiş. Sana geldi mi? Hoppala. Survivor hayırdır oğlum? Biz o rakıyı sarhoş olmak için değil, kim olduğumuzu hatırlamak için içeriz dayı. Günaydın, iyi günler, kolay gelsin demiş. Hayırdır oğlum sabah sabah? Hayırdır sabah sabah? Ay vay vay vay vay vay. Sabah kahvaltısı hazırlanmış. Ne kadar da güzel bir fotoğraf bu böyle ya. Bayram vallahi kıskandım ha. Gelesim geldi lan. De oraya gelesim geldi. O güzel kahvaltı sofrasına böyle bir otursak, yesek, içsek, anlatsak, konuşsak. Hadi bakalım afiyet olsun. Halaların halası. Dün bayramı kutladım sen duymadın. Halaların bayramı kutlama yasağı mı var? Bu sene bir bayram mesajı bile göndermedin. Güceniyorum ha bak demiş. Ne sebepten dolayı sen halana bayram mesajı göndermiyorsun demiş. Çok çok öpüyorum. Halaların halası böyle sarı mikrofondan söyledim. Bayramın kutlu olsun halacığım. Sağlıklı, huzurlu, çok çok bayramlar dedim. Bir de özel mi yazayım kız? Aa. İyi yazarız bakalım tamam. Ne olacak sanki? Bir mesaj mı yazmayacağız? Dur bakayım diğer mesajları da bir gönderelim hemen bir bakalım onlara. Utku neredesin Utku? Aylin Hanım geldi. Aylin Şaban Hanım efendi hoş geldiniz. Günaydın, Kurban Bayramınız mübarek olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Akın'a da çok selamlarımı söyle Aylin. Sezer kardeş çoktan yere sineye sermiş çilingir sofrasının tadını çıkarıyordur bence abim. Dedim ya ona uçakta bugün uçuyor şimdi Bulgaristan'a geliyor. Bağlantıya falan geçelim diye. Soracağım dedi kaptana dedi internet var mı bakalım dedi uçakta da iyi verdi. Sezer Bulgaristan'a geliyor 3-4 günlüğüne. Bak abi öğreneceğim ben niye geldiğini Nedim. Gelmesin de o kızan yanıma benim gelir vallahi bile. Zehir gibi kızan zehir. Uçakta dinliyorsa kaptana da hosteslere de yolculara da efendim dear passenger koltuklarınıza oturun hosteslere zorluk çıkarmayın. Sezer denk dur. Utku demiş geliyor ne acele diyorsun be demiş. Yavuk kızanın bu halleri orijinal halleri yiyor bitiriyor beni. Utku küfür yok mikrofonda tamam mı? Başlar diyecekmiş mikrofonla işte. Efendim Cenus Bey, İlmiye Hocam günaydınlar. Yabancı Dili Eğitim Merkezi, Kendrickson Anglosan Center of Foreign Languages, Zentrum für Fremdsprachen Unterricht, Almanca'da söyleyeyim. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınıza ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor. 24 yıllık tecrübeleri var, hatta 25. Yabancı dil öğrenmeye yeni bir bakış açısı getiriyor Cenus Bey, Gökçeler'de. Belediye binasının arkasında postanenin hemen yanında Cenus Bey, Gökçeler Selora'da. İlmi Hocam ve diğer öğretmenlerim günaydınlar. Good morning everyone. Cenus Bey diyor ki başarılarla dolu bir geleceğin ilk adımlarını attığınız Cenus Bey'in yolunda sevdiklerinizle birlikte hayatınıza değer katanlarla beraber öğrencilerin, ailelerin, velilerin eğitim camiası olarak sağlıklı, mutlu, huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmelerini temenni ediyor Cenus Bey. Çok teşekkür ediyorum. Cenus Bey'de yaz programları belli oldu mu hocam? Yabancı Dil Eğitim Merkezi Cenus Bey bayramınızı kutluyor. Teşekkürler. Sağ olun. Lay lay lay lay lay lay lay. Buyur gel dayı beraber olsun demiş. Sağ ol ya. Vallahi işte. Dervişin sofrası herkese açıkmış ya. Aynı benim Survivor'da böyle be. Oğlum sizinle böyle dostlarla muhabbet olduğu zaman o sofrada bir tane zeytin tanesi olsa bile paylaşırız dayı. Allah gönlünüze göre versin gençler. Sağ olun teşekkür ederim.

Yakup abim, iyi bayramlar. Teşekkür ederim. Ben dün zikrettim tabii ki de, tekrar bugün söyleyelim. Yakup Delioğlu, 40 yıllık terzimiz Yakup abim, iyi bayramlar abicim. Bilay Ahmetoğlu, günaydın Aşım abi, iyi yayınlar. Dinlemece şarkı dinleyeceğiz mi bugün? Nasıl oluyor o iş be ya, dinlemece şarkı Bilay? Dinlemece şarkılar dinle, bakalım dinleyebilecek miyiz? The Espressionist, Göçeler Asfalt Boyu ve Yasıköy Asfalt Boyu'nda Gürkaya ve Mehmet İşbirliği ile birlikte. Gürkaya günaydınlar. İyi bayramlar diliyorum Gürkaya ve Mehmet'e. The Espressionist hem Yasıköy Asfalt Boyu'nda hem Göçeler Asfalt Boyu'nda. Artı Gürkaya kardeşimiz. Tamam Utkucuğum, bir dakikacık geliyorum. Bir dakika bekle. Hemen açacağım sana kapıyı. Bir dakikacık bekle azıcık, tamam mı? Poğaça ve börek dükkanı ile Gökçeler Asfalt Boyu'nda Gürkaya Tokalitoro. Instagram'da Tokalitoro, Facebook'ta Tokalitoro olarak bulabilirsiniz. Birlikte geçirilen her an, her bayram mutluluğun, huzurun bir göstergesidir. Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe dolu, bereketli bayramlar diliyor Gürkaya Mehmet. Gerek espresyonistle, gerek poğaça ve börek dükkanı Tokalitoro olarak bütün dünyaya barış getirsin diyor Gürkaya. Sağ olasın Gürkaya'cığım.

0: beklenen misafirin tabii ki geldi. Utku hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Böyle canlı bir çocuk işte bizim Utku. Nasılsın Utkucuğum?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Ben de iyiyim. Sağ olasın. Sonra böyle yaklaşınca mikrofonu alacağım seni. Tamam, bir böyle gör şimdi. Ortayımı bir görsün Utku.
1: Gördük beğendim.
0: Beğendin mi? Beğendin mi? Tamam mı?
1: Oho, 10 numara. Buradan Ova'ya selamım olsun.
0: Gördün mü?
1: Ova'ya.
0: Küfür yok tamam mı Utku?
1: Yok. Özellikle taraşman diye.
0: Özellikle taraşman diye. Niye özellikle taraşman diye?
1: Dedem. Anneannem var.
0: Şöyle bakın.
1: Şerif amcama selam olsun.
0: Dinliyorlar mı seni?
1: Oho, duman.
0: Utku can Utku, hoş geldin canım benim. Konuşacağız böyle arada. Taraşmaniye çok çok selamlar. Bayram geldi, neyime anam anam, biz gurbetli ellerdeyiz. Bu şarkıyı istiyoruz demiş Utku. Dinleyeceğiz mi bu şarkıyı, ne diyorsun? Ekibe yeni bir isim katıldı Utku. Arzu Hanım günaydınlar bu arada. Aşmak'ım akşam sana bir türkü gönderdim. Bir onu gönder bakalım demiş. Kartalım benim. Hangisiydi o be ya? Akşam yine o kadar mesajlar geldi ki be kardeşim. Hangi mesaj, hangi şarkı o? Ben de bulamadım valla. Utku bu arada boş gelmemiş. Bir torba şey tatlı getir. Utku ne onlar? Baklava mı?
1: Karyoka
0: getirmiş Utku, tamam. Tatlıyı tatlı muhabbet edeceğiz Utku'yla şimdi. Reha dayıcım günaydınlar, günaydın, kolay gelsin çocuklar demiş Reha dayım. Yine iskeçemizde oturmuşlar böyle patiyada. Bak Utku bak, bak dayılara.
1: Oha, gördün be ya.
0: Yaşa Utku, herkese günaydınlar, Reha dayım, herkese çok çok selamlar oradan. Dur şimdi Utku, dur karıştır. Kavalcaları karıştırma Utku, dur. Sen şimdi orada mikrofondan duymuyorsun. Çünkü ben buraya kopçaya bastığım zaman ses kesiliyor orada. Duyuyor musun müziği? Duymuyorsun. Azıcık geliyor sana oraya kadar müzik.
1: Ya.
0: Tamam. Bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana. Efendim, ekol kendroksyon angloson ke meslek bedefsiz İngilizce ve ilkokul, ortaokul ve lise takviye dersleri Adnan Osmanoğlu. Facebook'ta ekol dershanesi, Instagram'da ekol alt çizgi language school olarak bulabilirsiniz. Büyük Öksüzü'de. Sen biliyor musun burasını Utku? Ekol dershanesi.
1: Onu bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Tamam. Ben tanıtıyorum şimdi bayram tebriğiyle birlikte. Büyük Öksüz'de ekol dershanesi Adnan Osmanoğlu. Başarı tesadüf değildir. Okullarınızda başarı İngilizce kurslarıyla hedefinize ulaşmak için ekol dershanesi sahibi ve çalışanları, öğrencilerin, velilerin ve bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı en samimi duygularıyla kutluyor. Yüreğiniz umutlu, umutlarınız daim, sağlığınız, mutluluğunuz bereketli olsun, bayramınız kutlu olsun diyor. 698-20-222-6676 ekol dershanesi Adnan Osmanoğlu.

0: Nasıl geçiyor bayram? Bu da çok şık giyinmişsin
1: bayram,
0: vallahi.
1: Bayram. Ha? Buna şükür geldik bu bayrama. İyi geçiyor bayram.
0: Seni programdan alacağım bundan sonra. Haftada iki gün programa geleceksin.
1: Gelirim be.
0: Ödeme nasıl olacak ödeme?
1: Efolondika.
0: Benden diyor Utku, benden. Dünyanın merkezine hoş geldiniz. Dünyanın merkezinde çok tatlı beyefendi bir konuğum var bugün, Utku. Lütfoğlu Utku. Gürkan da dinliyor bizi. Ses çıkar mı?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santik Havala Yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Karahasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Karahasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi

0: 25 476 και στο myg.gr.
1: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
2: Çok çok tatlı muhabbet var burada Utku. Çok tatlı muhabbet yapıyoruz Utku'cum. Anladın mı şimdi? Bu ana kumanda masası Utku. Bütün kumanda burada oluyor yani. Yani şimdi sana demek istediğim bu, yani kumanda bu. Bu kumanda bu. Buradan kumanda yapıyoruz. Bütün bak bu kopçalar, bopçalar, böyle hepsini karıştırmamak da lazım bunlar. Var mı söylemek istediğin bir şeyler?
3: Saatta yok.
2: Saatta yok. Aklına gelirse söyleyeceğiz. Tamam mı?
3: Aklına gelirse söyleyeceğiz.
2: Çok tatlı muhabbeti var bizim Utku'nun. Survivor lazım. Sen de burada olaydın. Survivor'ı tanıyor musun sen bizim? Bayram bilmeyiz. Tamam. Tanıştıracağım onu da. Günaydın Aşım abim, reklam süperdi, çok teşekkür ederiz. Evet, yaz kursu kayıtları başladı Genius B'de. Tamam hocam, teşekkür ederim. Sabiha Bandak, teşekkürler, sağ olun. Efendim hemen tabii ki bayram tebrik mesajlarınızı aktaralım. Sağlıklı yaşam için takviye vitaminler. Nerede? Bir Hilti'de sağlıklı bir yaşam ve güçlü bir bağışıklık sistemi için en sık önerilen takviyeler vitaminler. D vitamini, B12, C vitamini, omega 3, magnezyum ve demir. Nasıl okudum ama bir kere Utku.
3: Settas
2: tamam. Sağ olasın. Seni de radyocu yapacağım. Seni de böyle. Sende de var yani, o şey var. Kabiliyeti ben görüyorum sende. Var sende.
3: Yetenek
2: var. Var şey, vallahi yapalım. Var. Yeteneklik çocuksun sen be. Ben sana söylüyorum valla. Gürkan'dan beni böyle hiç geleceğin yeni şeyini hazırlıyoruz. Radyocusunu. Bizim Utku Lütfoğlu. Geleceğin radyocusu. Allah gönlüne göre versin kardeşim.
3: Amin.
2: Altın kalbi kız at. Efendim bir Hilti. Görüyor musun? Karıştırayım kopçaları da arada böyle. Utku. Bak burada bilgisayarlar var. Efendime söyleyeyim. Bir Hilti. İskeçemizde. Niye onu çıkardı bugün? Oo. Utkucuğum dur şimdi, ben karıştırdım. Yine aşmam karıştırdı bunları. Dur bakayım. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Sana baz dedi de bu kopçalara baz böyle aşağı yukarı. Heh, bir Hilti olarak bulabilirsiniz efendim internette. Dynamit Species Mesemas Bir Hilti Protocols. Her türlü vitaminleri, sağlıklı yaşam için takviye vitaminlerini bulabilirsiniz. Teşekkür ederiz Bir Hilti'ye de. Sağ olsun. Şimdi mesajlara bakıyorum. Bu arada gerçekten internet bugün birazcık zayıf Utku. Şey mi alsak acaba, balleden ballet teli mi taksak, ne yapsak internet?
3: Daha çabuk gelirim.
2: Bir koşu git ballet teli al bakayım. Güngör Hasanoğlu, günaydınlar. Bu Utku karyokalarla canımızı çektirdin. Utku sana yazmışlar. Bir şey olacak. Gürkan yaşlandı, sen yaşlandın. Artık Utku'yu mikrofona bırakın. Ne diyorsun Utku?
3: Ben bu işi yaparım.
2: Yapar bak, vallahi yapar. Yapsa yapsa Güngör bu işi Utku yapar. Can ciğer kardeşimiz. Lay lay lay. Biz yaşlandık artık, emekliye çıkacağız Utku, ne yapalım oğlum. Sana bırakıyoruz artık mikrofonları.
3: Olur be, yaparız.
2: Saygılar, bayramınız kutlu olsun. Sağlıklı olması dileğimle demiş Güngör Hasanoğlu. Teşekkürler. Kimlerden baday bu çocuk? Zehir bu be, zehir. Lütfoğlu Utku. Fotoğraf çıkacağız mı Utku, koyacağız mı şey bilgisayarı?
3: Koyacağız.
2: Tabii çıkacağız. Sayfalarda paylaşacağız mı?
3: Aha.
2: Geleceğin radyocusu bu. Bitti.
3: Çatlatıracağım o Gürkan. Yalan söyle. Hadi.
2: Tamam. Bayram sen bir tanısan bizim Utku kardeşimiz. Bir tanısan. Ya onu ben de gördüm. Berber dükkanına giriyor. Neredeydi o? Dur bakayım hemen, bana da gönderdiler onu bu sabah. Bunu da oku diye. Hemen okuyacağım Yusuf abi. Neredeymiş ya? İstanbul'da sahibinin elinden kurtulup kaçan Tosun camları kırarak kuaför salonuna girdi. Videoda acayip yalnız bu arada. Tosun herhalde şeye mi gitti? Saçları falan kestirmeye mi gitti? Ne yapsın hayvan? Can havliyle kaçmış oraya be. Can havliyle kaçmış oraya. Utku hayvanı bir kaçırıyorlar. Boğayı berber dükkanına giriyor. Paldır küldür şaldır şuldur içeri giriyorlar böyle. İnsanlar da korkuyorlar tabii. Kaçmış baba, yani adam.
3: Ha. Baba herhalde abla kurbanını kesme. Ha. Hayvan kaçtı. Nerede tutacak koca?
2: Tutamaz koca baba. Hayvan. 500 kilo hayvan. Dayandırabilirler mi onu? Günaydın Aşım Aga. İyi yayınlar. Gürkan. Yakalayamadık Aşım Aga, kaçtı. Sefer Agam önünü kesti.

0: tam kuyruğundan tuttu dedik, olmadı bir av. Avustralya'dan kanguru geldi. Bak Utku, gördün mü? O, onda bayağı et varmış bak Gürkan. Buraya nasıl zıplaya, bak buraya bak Utku. Kangurular Avustralya'dan yazıyor arkadaş Utkucuğum. Bak
1: gör. Orada da varmış.
0: Var be ya, onlar Avustralya'da var ya. Zaten bu kangurular Avustralya'da Utku.
1: Burada
0: tut onu, tut tut tut Gürkan, çevir onun önünü, çevir. Lay lay lay. Utkucuğum dur şimdi bakalım, okuyalım yine bayram tebriği mesajlarını, tamam mı canım? Sen rahat ol. Şimdi biz birazdan karyakollara da bir dadanırız, tamam mı? Yavaş yavaş yeriz biz onları.
1: Yavaş yavaş.
0: Yavaş yavaş. Aynen. Biz ileri şeytan geri. Biz ileri şeytan geri. Bismillahirrahmanirrahim. Ha canım benim. Kadife'den kesesi. Haşim abim bir ricam var. Şu an seni dinleyen ve çalışan kayınpeder ve kayınvalideme bir selam söyler misin? Teşekkür ederim demiş Cem Ramadan. Oğlum kayınpederin ve kayınvalidenin ismini yazsaydın ya Cem'im. Cem Ramadan kardeşimin kayınvalidesine ve kayınpederine damattan çok çok selamlar. Nasıl bağladım değil mi? Bize de karaoke gönderir misin diyor dinleyiciler. Hayır mı? Ne yapalım? Gönderelim Utku.
1: Nasıl göndereceğim?
0: Gönderemeyiz mi o zaman biz?
1: Ben de mi göndereceğim? Nasıl? Olsa göndeririz.
0: Biz yiyelim de bakarız diyorsun değil mi?
1: Bakarız be ya.
0: Kapı mı çaldı bu arada?
1: Kapı çaldı, tamam. Ya, teminden beri.
0: Kapı teminden beri çalıyor. Bir bakayım ben kapıda kimler var.

0: Bugün Bavutku'cum misafir günümüz. Baklavalar geldi, karyokolar geldi. Dokunmasın bunlar bize Bavutku.
1: Dokunmaz. Ayarını bileceğin gibi mesela.
0: Ah bak. Ayarını yavaşçık yavaşçık hepsini azıcık tadacağız Utku. Biraz baklava, biraz karyoka. Bugün misafir günümüz Utku. Bereketinle geliyor misafirler bak. Sağ olsun Sevinç de geldi hanımıyla birlikte. Bir sürü şeyler getirdi bize. Bir sofrayı kuralım yavaşça yavaşça.
1: Yaparız be ya.
0: Efendim Cengiz ve Şükrü kardeşler, kiralık sandalye, masa, tabureler ve güneşliklerle birlikte. Cengiz ve Şükrü kardeşler, Karaçanlar'da gönülleriniz bayram etsin. Horandanız çok ve sağlıklı olsun. Gelenek ve göreneklerimiz kalıcı olsun. Paylaştığınız her lokma bereketli olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun diyor Cengiz ve Şükrü kardeşler Karaçanlar'dan. Bakacağım şimdi Cemile ve Vedat kayınpeder Karaköy'den, yalnız Gürkan abi duymasın. Gürkan abi tatilde bu çocuğun gene. Kaçmış gene tatile gitmiş.
1: Nereye gitmiş?
0: Taş yüze gitmiş, ses çıkar mı?
1: Gitsin gitsin o. Gezi.
0: Serbest adam be, gezi. Serbest be ya, serbest.
1: O gittiği yere şey de taşıyor, su diyorsun
0: da. Bütün stüdyo, ya, şimdi yenik şey aldık yerine, bilgisayarlar böyle mikrofonla taşımalı. Denizde ya, suya girerken bile program yapacağım diye baksana Utku. Oluyor mu öyle be?
1: O yapar.
0: Yapar. Yapsa yapsa Gürkan yapar zaten, başkası yapamaz. Tamam Cem'im, çok teşekkür ederim. Cem Ramadan'ın kayınvalidesi, kayınpeder Cemile ve Vedat. Beylere de iyi bayramlar diliyoruz. Biz de Kral FM ailesi olarak Utku da hepinizin bayramını kutluyor efendim. Arkadaşım Muzaffer'e selam söyle. Castro Erasmio kahvesi ve tüm kahvesi var. Ha tamam. Oldu Kaykan'ım, konuşuruz onu programdan sonra. Kordon boyunda dinliyoruz seni. Oğlum karar verin, asfalt boyu mu kordon boyu. Bizim Gökçelere geldin var mı Utku, biliyor musun orasını?
1: Geldim be, geldim.
0: Biz orası asfalt boyu biliyorduk, şimdi yeni ismi kordon boyu olmuş İzmir'deki gibi.
1: Yeni nesiller yani kordon boyu da koyur, ip boyu da koyar. Hani koyarlar yani.
0: Biz öyle biliyorduk, asfalt boyu şimdi kordon boyu olmuş. Tamam Kaygan'ım, teşekkür ederim, görüşürüz. Aydın Lefteriz, hoş geldin Aydın. Günaydınlar Aşım kardeşim, hayırlı yayınlar, teşekkür ederim. Utku ile birlikte program yapıyoruz bugün. Utku geleceğin radyosu. Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin, hayırlı bayramlar dilerim. Soner Hacıoğlu, tanıyor musun Soner'i? Hacıoğlu'nu tanımıyorsun, tamam. Teşekkür ederim Soner, sağ olasın. İyi yayınlar, hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Gününüz Galatasaray'ın şampiyonluğu kadar temiz ve mutlu olsun. Aa, nasıl mesaj bu be? Biz Beşiktaşlıyız. Muaz göndermiş. Muaz Kabza. Nasıl bağlantı yaptın sen şimdi bakalım, Galatasaray'ın şampiyonluğunu temiz ve mutlu olsun diye. Tartışılır, göreceli bence bu şampiyonluklar. Muaz Bey. Hey. Bartıray'ın horozu. Yaşa. Ve efendim Ömer, Sezer, Çiler, Osman, Filotis, asfalt boyu. Dualarınız kabul olsun, eviniz bereketlensin. Bayram size huzuru ve sağlığı ile gelsin. Güzellikleri baki, sevinçleri bol olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle nice bayramlar dileriz diyor Ömer Sezer Çiler kardeşler. Filiotis asfalt boyu ya da kordon boyu. Orada dükkanlar var Gökçeler'de asfaltın boyunda, ondan öyle diyorlar Utkucuğum. Asfalt boyu ya da kordon boyu. İkisi de olur. Bekir Bekir Akos, günaydın Aşım abim, bayramın kutlu olsun. Süleyman abinin selamı var, USB'ye şarkı çekecekmişin, ona ne oldu diye soruyor. Vah vah vah vah. Hadi bakalım. Şimdi böyle işler de var Utku, bunları da yapamadık. İnşallah en kısa zamanda hazırlamaya çalışacağım Bekir'im. Süleyman abime de çok selam söyle. Voryo Plus'ta iyi günler diliyorum, iyi bayramlar. Teşekkür ederiz demiş Cem Ramadan. Rica ederiz efendim, ne demek. Raylay camlar açık üst kattaki çekiyor o... Balle otu mu bu ve saman mı bu? Sana kadar mı geldi kokusu abi? Sevinç Market, Sevinç Nihatoğlu, çok çok teşekkür ederim. Biraz beklettim sizleri. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olasın Sevinç'im, sağ olasın. Çok çok teşekkürler. Paradoşaki taverna, Gorgona Bratankova, tradisyonel Grek taverna. Instagram'da Gorgona alt çizgi taverna olarak bulabilirsiniz. Sahibi ve çalışanları Yılmaz ve Sinan kardeşler, taverna Gorgona Bratankova'da. En içten dilekleriyle hayırlı ve bereketli bayramlar diler. Sevdiklerinizle aynı sofrada buluştuğunuz, tatlı ve tatlı muhabbetlerin olduğu, şerbet tadında sağlıklı çok çok bayramlar diliyor. Paradoş'taki taverna Gorgona Bratankova'da Instagram'da da aynı şekilde bulabilirsiniz. Gittin mi hiç Gorgona'ya? Bratankova'ya gittin mi Utku?
1: Gorgona'ya, Mirodato'ya gittim ben.
0: Ha, o başka.
1: Aa, o tekine gitmedim.
0: O Mirodato'daki taverna, Gorgona gene köy. Bratankova yukarıda Balkan'a giderken. Aa, gitmedin.
1: Gitmedim.
0: Tamam. Belki beraber gideriz. Alırız babanı falan, bir gideriz bir gün. Olur. Efendim, yetişen bir... Oo, adını da ata koyarız. Aa. Nereden aklına geldi şimdi böyle durup dururken bu bayan? Ve efendim hemen bakalım diğer mesajlarınıza da. Tatlıyı fazla kaçırma, şekerin pinme. Tatlıyı fazla kaçırma, şekerin pinmesin dediler Utku. Azıcık içeceğiz be ya.
1: İyi dediler.
0: E tamam, ama bak şimdi karyoka var, baklava var. Yemeyelim mi yani şimdi biz bunlardan?
1: Yiyeceğiz be ya, yiyeceğiz. Ama, ama ayarınla yiyeceğiz.
0: Ayarınla yiyelim.
1: Yiyelim o kadar fazla.
0: Bitirmeyelim hepsini.
1: Hayır.
0: Tamam. Utku ne derse o bugün. Ayarınla. Bütün Beşiktaşlara şaba. Haydi bakalım. Bak şimdi dinle, Utku halam gönderdi. İslam alimlerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına göre kanguru eti yemek caizmiş. Ne diyorsun sen bu konuda? Ne diyorsun bakalım? Kanguru eti caizmiş. Bizim buralarda kanguru yok. Nereden bulacağız kanguru etini be ya?
1: Kanguru yok bizim burada.
0: Yok, Avustralya'da var. Orada dinliyor, dinleyiciler var ondan. Kanguru.
1: Dinlesinler. Her yerden dinlesin.
0: Her yerden dinliyorlar.
1: Dünya açsın bu şeyi.
0: Neyi?
1: Radyo.
0: Kral efendim. Kral efendim. Dinliyorlar zaten. Bütün dünyada dinliyorlar Utku.
1: Dinlesinler.
0: Tabii.
1: Bizim Almancılara bile dedim, açın dinleyin.
0: Söyledin mi hepsine öyle? Dedin mi açın dinleyin?
1: Hepsine.
0: Sormadılar mı sana kaç frekansında, hangi frekansta diye söyledin mi?
1: Sordular. Ben ne? Dedim Kral FM 100.
0: Bitti be bu be. Bu be, Utku söyledi bunu be. Bütün Almancılara söyledin mi?
1: Hepsine.
0: Hollanda'dakilere söylemedin mi oğlum?
1: Hollanda'da yok bizim be ya.
0: Ha, Almanya'dakilere söyledi sonra.
1: Almanya'da.
0: Kısım akrabaya dedin orada.
1: Kısım akrabaya.
0: Açın bakalım dedim bu radyoyu, dinleyin azıcık be dedin.
1: Dinleyin dedim. Ben çıkacağım dedim programa. Her gün açın dinleyin. Ha şimdi ben dedim. Öyle böyle reklamı da iyi dedim.
0: Söyledin sen şimdi. Dinleyin lan bugün seni, ondan söyledin mi hepsine?
1: Dinliyorlar herhalde. Bilmiyorum.
0: Yazmıyorlar mı oğlum sana mesaj dinliyorlarız diye?
1: Hiç bakmıyor. Bakmadım telefona.
0: Abi baksana sen azıcık telefona. Ay Allah'ım ya. Evet, İslam alimlerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına göre kanguru eti yemek caizmiş diye bir paylaşım geldi halamda. Onu da paylaştık. İlginç geldi bana, hiç duymamıştım. Kral Diego. Horozların kralı. Aman, gariplerin kralı. Milayimoğlu Ali. Bayramı kutlu olsun abim. Teşekkür ederim. Kim o?
1: Ebru ablam.
0: Hah.
1: Almanya'dan.
0: Tamam. Ne demiş?
1: Nasılsın Utku, seni dinliyorum. Hah. Radyoda demiş. Bir de kalp de koymuş altına.
0: Çok selam söyle bakayım.
1: Selam olsun. Hah. Bütün Almancılara.
0: Bütün
1: Almanya'ya.
0: Bitti be, bu kadar. Bütün Almancılara selam olsun be. Bugün Utku var. Biz yokuz Kral Efendi. Utku'nun günü bugün. Bütün Almancılara çok selam söyledi. Lay la la lay. Pergan hoş geldin. Perik Köse, iyi bayramlar. Biz de Deniz'le seni dinlemekteyiz. Bugün selamlar. Utku, Deniz de bir Beşiktaşlı. O da Beşiktaşlı gerçekten. Deniz merhaba. İyi bayramlar diliyorum Peri. Sana ve ailene çok çok güzel, sağlıklı bayramlar. Utku'ya da selam olsun diyor. Büyük Beşiktaşlı Peri Köse. Utku, mesajlara bakıyor şimdi. Meşgul adam. Ali Bey gene yazmış bak. Ali Bey kıskanmış bizi. Utku çok konuşuyanız demiş. İkisi demiş. Biz radyocuyuz oğlum. Bizden sonra Gürkan'dan, benden sonra radyocu Utku bu alemde. Bitti. Alemde teksin Utku. Kıskanıyor Ali seni. Kıskanıyor. Ali Bey, İspanya'ya selam yok mu diyorlar Utku'ya? İspanya'ya da selam söyle, gel. İspanya.
1: İspanya'ya selamım olsun. Bu yazın kısmetse geleceğim İspanya'ya da.
0: Aa, ciddi mi?
1: Gideceğim.
0: İspanya'ya gideceğim.
1: Gideceğim.
0: Hazırlan İspanya, Utku geliyor. İspanya, Utku geliyor.

0: Bir arada da Utku'dan şeye bakıyoruz, oynayan kliplere bakıyoruz. Gördün mü klipleri Utku? Yaşattır ya bu insanlar Utku.
1: Yaşattır ya, vallahi. Dünya yaşamak için.
0: Dünya yaşamak için diyor Utku. Kıymetli dinleyicilerim bakın. Utku yaş kaçtı?
1: Benim yaşım. Ha.
0: 13,5. Dekatriye bir şok. Gel yaklaş azıcık mikrofona. Orada mesajların var diye onları bir söyle bakalım. Hadi bakalım kimler var.
1: Söyleyeceğim.
0: Söyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş. Ha.
1: Biz ileri şeytan geri. Biz ileri şeytan,
0: Biz ileri şeytan geri. Biz ileri işimiz ileri şeytan geri. Söyle canım.
1: Adam yollamış mesaj. Ha. Dinliyorum seni, iyi programlar. Halan, paşama demiş.
0: Yaşa paşam benim. Halan nereden, Almanya'nın neresinden dinliyor?
1: Almanya'da değil, burada halam.
0: Ha burada halan. Ha,
1: bizim eve geldi şimdi herhalde. Açık radyolar son dinliyor.
0: Son. Utku'yu dinliyorsunuz. Bugün Utku'nun günü. Bundan sonra yeni radyocumuz Utku. Bitti. Başka
1: buradan
0: kim var?
1: Buradan eve nineme selam olsun.
0: Ninene. Evet. Benden de çok selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Kaç yaşında ninen?
1: 86.
0: Oy maşallah. İyi yani maşallah, iyi.
1: İyi, turp gibi.
0: Eski toprak, eski insan onlar be.
1: İyi insan. Çok muhabbeti var.
0: Vallahi.
1: Onu da getireceğim bir gün buraya.
0: Çok muhabbeti var senin gibi yani diyorsun.
1: Ya.
0: Nineyi de alıyoruz burada. İsmi neydi?
1: Kıymet.
0: Kıymet teyzeciğim, kıymet ninem. Vallahi öyle güzel bir torununuz var ki maşallah diyorum, 41,5 kere maşallah. Biz ileri şeytan geri Utku.
1: Biz ileri şeytan. Şeytan istemek.
0: İspanya'ya çağırdılar seni. Orhan Mengo yazdı bak. İspanya'ya yok mu selam Utku demiş. Gel gel ama nereye gideceksin İspanya'ya demiş.
1: Ne bileyim ben be ya.
0: Buluruz bir yer gitme biz. Real Madrid, Barcelona gezeriz orada.
1: Tamam oğlum, yaza kadar da.
0: Olur inşallah, kısmet olursa. Arzu Hanım hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Nasıl geçiyor bayram? 13,5 cansın ya demiş. Arzu Hanım Almanya'dan gönderdi. Sana da çok selamım var. 13,5. Yaş olarak, teknik olarak 13,5 olabilir Arzu Hanım ama ruhu, kalbi o kadar iyi, o kadar güzel bir insan ki duyuyorsunuz yani değil mi? Teşekkürler Arzu Hanım, iyi bayramlar diliyorum. Sizde nasıl geçiyor bayram? Bayram sofraları oldu mu? Gerçi çalışıyorsunuz da. İyi bayramlar diliyorum. Akşam nereye gitmiş? Bak gençlere bak. Bak bak Utku. Bak gençler akşam gene gezmelere gitmişler bak. Bak buraya bak azıcık. Sen bak gene mesajlarına. Kim o? Utku! Aman aman aman aman. Ses çıkar mı? Ne demiş gene? Ey vay vay vay. Kurşunlara geleceğiz gene Utku. Gürkan Agan mı yazmış?
1: Ya.
0: O da seni çok seviyor. O da seni çok seviyor.
1: O da açmış Kral FM'i.
0: Açtı Kral FM'i, dinliyor adam ya. Utku var Kral FM'de. Utku'dan Haşim'den. Radyocuların kralına. O şimdi çok tecrübeli bu işte. Çok acayip. 36 seneden beri yapıyor bu işi Utku.
1: Gürkan.
0: Gürkan abi diyelim.
1: O tecrübeli.
0: Tecrübeli. Çok. Her
1: o biliyor.
0: O işi biliyor. O işin o... Üst. Hay tamam. Çok büyük tecrübe var orada. Çok büyük. Günaydın dayıma, iyi bayramlar demiş Güven'im. Güven akşam neredeydiniz mi oğlum öyle? Baya böyle bir... Dur bakayım. O nereden çıktı? Hah. Utku arada böyle karıştırıyorum. Kopçalarda kusura bakma ya. Hani bu benim şarkı ne oldu demiş. Hangi şarkıydı o baya? O işlere Utku bakıyor artık hala. Yaparsın bu işi şarkılarla. Onur çekeceğim kulağını. Akşam Uğur'la sohbet ettik, bir şey dememişsin dayına. Programdan sonra arayacağım, bir alo diyeceğim sana. Ne oldu? Telefon görüşmesi yapacaksın.
1: Ya,
0: önemli mi?
1: Gürkan'a sesli mesaj at.
0: Gürkan'a sesli mesaj aç. At. Selam söyle. Almış mı mayosunu sor bakalım yanına. Onur Bey teşekkür ederim. Vallahi Arzu hiç sorma, maşallah var. Şimdi mesaj atacağım abi de dışarı çıktı. Sakallı Hüseyin Sinergü Haftaki Liton. Hüseyin'im iyi günler, iyi bayramlar diliyorum efendim. Sakallı Hüseyin ustamız 30 yılı aşkın süreden beri Aspi Stadyumundan sonraki dükkanlarında araba ve motor tamiri, araba ve motorlarınız için lastik değişimi, satışı ve yine motorlarınız ve arabalarınız için yedek parçaları bulabilirsiniz. Sakallı Hüseyin Sinergü Haftaki Liton. Afu Sakalli, uygun fiyatları, kaliteli hizmeti ve hızlı servisiyle araba ve motorlarınızı evinizden alıp tamir, bakım ve boyasından sonra yine istediğiniz yere getiriyor Sakallı Hüseyin. Efendim Sakallı Hüseyin, bütün herkesin, müşterilerinin, değerli halkımızın ve işbirliği yaptığı herkesin bayramını en içten dilekleriyle kutlar. Çok sağlıklı, huzurlu, bereketli, kazançlı bayramlar diliyor Sakallı Hüseyin. Sağ ol Hüseyin'im, teşekkür ederim. Her yerde... Gel, ne oldu? Canlı mı aradı Gürkan abi sen? Aman aman. Yağdır ona, yağdır, yağdır. Deniz kremini almış mı? Sor bakalım. Almış mı? Alır. 26 numara deniz kremi kullansın. Öyle söyle Utku. Ayşe abi günaydınlar. Kurban Bayramı kutlu olsun. Aile yayınlar. Kral ailesine selamlar. Bir de Beşiktaşlara çok selamlar demiş Cantürk Hikmet. Yağdırdın mı? Tamam.
1: Yağdırmadım. Mesaj yazdım ona.
0: Mesaj yazdın mı sesli?
1: Böyle böyle. Yazın geleceğim sana da dedim.
0: Hayır onu programa git tabii canım. Hatta ben de gelirim böyle üçümüz bir program yaparız.
1: Kıskanmaz.
0: Kıskanma Gürkan abi. Nasıl Utku bir daha söyle. Kıskanmaz.
1: Kıskanma Gürkan abi. Yazın geleceğim sana da.
0: Bak oğlum gelecek abi. Ben de geleceğim müsaadenle. Lay lay lay lay lay lay. Alırız böyle baklava maklava gideriz Gürkan'ın programına da Utku.
1: Evet, bir kiraç yaparız orada.
0: Deniz demiş mi? Gülümser, Çolak çok teşekkürler. Manisa Akhisar'dan geldi Utku'ya da çok selamlar demiş. Utku.
1: Aleykümselam.
0: Sağ olasın. Ünlü oldun Utku, ünlü. Ünlü sen artık ünlüsün Utku. Bayramınız mübarek olsun inşallah. İyi bayramlar. Herkese nerelere gittin? Nerelere gitmedim ki? Çok deniz kremi sürmeyin demiş Hüseyin. Niye oğlum yanalım mı? Bak İran'da 30 derece. İspanya Portekiz'de 37 dereceye varmış sıcaklıklar var. Bir kere denk geldi sıcaklıklar. Fransa 33 derece. İngiltere 31 derece. Esen Besimoğlu günaydınlar Esen'im. Lay lay lay lay lay lay. Ufuk ben müsaadenle bir mesajlar o kadar çok geliyor ki bir onlara bir bakacağım tamam mı? Sen yap işçazini. Kim yazdı sana gene mesaj? Şımarık Gürkan.
1: Hayır. Ha. Aykut abim yazdı.
0: Aykut abin. Bizim Aykut. Halıçılardan.
1: Şeyden mi ya? Ne? Hani şey bizim köyden Aykut.
0: Bizim ya, Karaköy'den Aykut.
1: Ya.
0: Selam söyle.
1: Söyleyeceğim şimdi.
0: Hadi.
1: Abicim ellerinden öperim. Bayramını kutlarım. Evdekilere çok selam söyle Almanya'da.
0: İşte bu be. Almanya'da mı? O köyde değil mi?
1: Almanya'da. Almanya'ya gitti.
0: Almanya'ya gitti.
1: Ya.
0: Hadi bakalım. Yaşa Almanya. Oğlum bir tek Almanya'da mı yazıyorlar sana? Fransa, Fransa, Belçika, Japonya, Arjantin, Küba, Müba, Amerika yok
1: oradan
0: mu?
1: Oradan bir akrabamız yok bu sene.
0: Bir bağlantı yok yani oradan.
1: Yok yok.
0: Ha olsun. Utku şarkı arası yapalım. Biraz dinlenelim. Reklamlarımızı geçelim. Sohbete devam yine Utku'yla. Gönül pencereniz açık olsun. Allah gönlünüze göre versin efendim. Hepimizin inşallah bu güzel bayramın ikinci günde yine sizlerle birlikte radyocuların kralı Utku'yla birlikteyiz. Misafirim Utku. O karyokolar, o çikolatalar, o kurasanlar. Başlayalım ben dem yavaşça yavaşça. Bismillah lan yeme onları Utku.
1: Bismillah başlarız.
0: Aç bakalım usulca usulca tadalım onları. Nasıl olmuşlar bakalım.
1: Bizlere şeytan gelir. Bizlere şeytan gelir.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun. Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Hazır mıyız Utku?
2: Hazırız.
1: Tamam. Şahap sen oradan gelirken kapıyı da bir kapa da. Rahatsız etmeyelim şeyleri insanları. Patron gelip de demesin ne bu gürültü bu kadar diye. Yeni paylaşımı Utku ile paylaştım. Yeni radyocuyu merak edenler gerek Instagram'da gerek Facebook'ta. Utku senin var mı Facebook'un Instagram'ı?
2: Var.
1: Yaşa. Utku'yu da takip edebilirsiniz bizlerle birlikte. Bakalım yeni radyocu. Bir bakın bakalım. Süper. Bırakın bakalım kremleri yavaş yavaş türkü çalın demiş Raif bize. Tamam efendim. Krem de lazım. Utku'ya Kırköy'den selamlar söyle. Yusuf Feyzoğlu abim çok selam söylüyor sana Utku.
2: Aleyküm selam. Hah.
1: Tamam mı Yusuf abim? Kerime Hanım yazmış Yusuf. Kerime Yusuf diyorum bak sana Utku. Kerime Mehmetova Selviyeva'dan. O da Bulgaristan'dan dinleyicimiz Utkucuğum. Kurban bayramınız kutlu olsun, mutlu olsun demiş Kerime Hanım. Çok teşekkür ederiz. Size de iyi bayramlar. Bulgaristan'a iyi bayramlar. Tosteki to Bobo Seydan İdris'de. Bak neler oluyor. Bak azıcık. Bak Utku buraya bak. Bak çevirmelere bak çocuk. Buraya bak bak. Kaçta? 10 tane çevirme var Utku. Bekirli'de bu usta.
2: Bekirli'de güzel bir dükkan var. Yapı yalağı o.
1: Evet bu işte bizim Seydan Usta orada. Bir gün gidelim böyle. Baban sen ben gidelim.
2: Bekirli.
1: Diğer tarafa yetişeceğiz Utku'yla bugün. Yaşa Utku'm kolay gelsin baba. Ben azıcık okuyayım şimdi bayram tebrikler. Değil mi?
2: Oku oku.
1: Ondan sonra bir de su da getireceğim sana. Bekle Aşım abim burada. Yanıyoruz abi demiş baba. Aman kardeşim kolaylıklar diliyorum. Seydan İdris. Tostekütü baba Seydan İdris Bekirli'de bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzurda olsun, kurban bayramınız bereketli olsun, sağlıkla nice bayramlar diliyor. Tostekütü baba, çevirmeler hazır, kokoreçler hazır, tavuklar hazır, tavuk çevirmeler. Tenekede bile tavuk pişiriyor. Hani tenekede eski usul tavuklar var tenekede.
2: Ya.
1: Peynir tenekesini biliyor musun? Peynir
2: tenekesini.
1: Onda da tavuk pişiriyor.
2: Ya tenekesi benim.
1: Ya ama yağ tenekesi, peynir tenekesi aynı onlar doğru.
2: Biz de pişiriyoruz be ya.
1: Ha?
2: Kümesler tutup keseceğiz haydi.
1: Tenekenin içinde?
2: Tenekenin içine tuzlu su.
1: Tuzu.
2: Kaynattırıyor.
1: Tamam.
2: Pamuk gibi oluyor.
1: Yumuşacık oluyor eti.
2: Pamuk gibi tavuk pamuk gibi.
1: Kaç saatte pişiyor bu peri bu kaç saat yani?
2: 4 saat.
1: Ya ben ne yaptım ben çevirme pişiriyorsun be Utku?
2: Kısık ateşte.
1: Ha kısık ateşte ondan öyle. Ha.
2: Bir de odun ateşi olacak.
1: Odun başka bir şey değil öyle. Başka odun ne şey. Odun ne cins? Meşe mi? Kayın mı?
2: Ne olursa be.
1: 4 saatte pişiriyoruz diyor. Yürü Cantürk Hikmet Beşiktaşlı. Yasin Kallenci sana çok selam söylüyor. Diyor ki aga günaydın sor bakalım Utku'ya Gürkan'ı. Utku Gürkan'ı çok iyi tanıyor. Gürkan da Utku'yu çok iyi tanıyor. Az önce mesajlaştılar. Meraklı Yasin. Gürkan'ı soruyor. Sor bakalım Gürkan'ı diyor Utku'ya diyor. Utku Gürkan'ın programına da gidecek Yasin. Yaza mı?
2: Yaza giderim herhalde.
1: Ağustos'un 33'üne doğru falan oralarda.
2: Oralarda.
1: Gürkan tatilden geldikten sonra Yasin. Günaydın hoş geldin Yasin. Yine bir bayram programında bayramın ikinci günde çok çok güzel bir insanla Utku ile birlikteyiz programda. Teşekkür ederim Serpil Özgür hanımefendi hoş geldiniz. Serpil benim Özgür nerede ya kayboldu. Köpeğiyle birlikte böyle Rolex ile birlikte. Aa Yasin diyor ki ben yanlış sormuşum soruyu pardon Yasin. Utku Yasin şey diyor Gürkan mı Haşim mi diyor. Ben cevabını vereyim mi? Soruyor şimdi Yasin sana soruyor radyocu olarak Gürkan mı Haşim mi diyor. Ben de diyorum ki ben vereyim mi cevabını? Tabii ki Utku tabii ki Utku yeni radyocu Utku. Paylaştım bak orada bak Yasin. Efendim Serpil Özgür Salioğlu. Nice sağlıklı huzurlu bayramlar diliyoruz demiş. Çok çok selamlar. Teşekkür ederim Serpil Hanım. Özgür'e çok selamlarımı söyle. İyi bayramlar diliyorum. Dayı ben de isteyeyim o gözlüklerden. Bak bak gözlükle taktık az önce onu görmüşler fotoğrafta. Survivor bu bayram bizim. Alayım vereyim ona.
2: Big Charlie'de var be gitsin diye
1: orayı. Big Charlie'de varmış bayram git oradan al diye Utku. Gel bir daha söyle gel yaklaş. Nereden alsın gözlükleri?
2: Big Charlie var. Ha. Burada Masutiz'in karşısında. Ha. Oradan git al.
1: Oradan git al bayram. Kaç para? 4 euro nasıl ses çıkar mı?
2: Ne bileyim ben.
1: O kadar. 3.99'a aldım.
2: Verdim mi? Bastım parayı.
1: Bastım parayı aldım gözlükleri. Bu kadar. Duydun mu Survivor? Bas parayı al gözlükleri. Bu kadar. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Bakıyorum memleketin her tarafından Utkucuğum görüyorsun çevirme fotoğrafları geliyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü. Ben de geleceğim yaza programa. Buyur gel. Kapımız herkese açık. Gönlü güzel olan, ruhu güzel olan herkese gönlümüz açık. Siz yeter ki gönül pencereniz açık olsun. Allah gönlünüze göre versin. Bak bak çevirmelere bak Utku. O oğlakla, o kuzula buraya bak bak bak. Gördün mü yapıyorla be. Şimdi bak Utku kaç saat istiyor bu çevirme pişsin diye Utkucuğum?
2: Onu bilmiyorum.
1: E tavuk 4 saatte piştiğine göre bu çevirme bir 7-8 saat istemez mi? Kısık ateş.
2: Hayır tavuk. Ha. Tavuk fırında 1 saatte pişiyor.
1: Bak çocuğum tenekede pişireceğiz dedik ya ne fırını şimdi?
2: Neyi çevir?
1: Hayır tavuk dedik ya tenekeyle pişireceğiz diye.
2: Tamam.
1: E çevirme kaç saat istiyor?
2: Tenekenin içinde mi?
1: Hayır bacanım tenekenin içinde çevirme olur mu? Yani normal ateşte kaç saatte pişer bu? Ali Bey göndermiş ben.
2: Çevirme tavuk hani biraz büyük şey yani nasıl diyeyim?
1: Deyiver bakayım.
2: Anlatamam ben.
1: Anlatamadım. Tamam. Toparlayalım şimdi biz olayı.
2: Olur yani çevirme ince olduğu için hani kuzunun şeyi.
1: Evet. Neyi?
2: Hani ince olduğu
1: ince
2: için.
1: İnce belli kuzu.
2: Olur bir de dikmeyecek ballet elinden diktiği gibi hani kapamayacak.
1: Kapamayacak onu. Açık kalsın ya. Ki içi de pişsin.
2: Açık kalsın öyle iç dış pişsin o zaman olur.
1: Aynen. Ali Bey duydunuz mu? Ballet elinden dikmeyin böyle içi dışı pişsin açık kalsın dedi Utku. Ona göre bak. Utku'dan böyle bütün tarifler alıyoruz şimdi yemek tariflerini. Magiraz Utku. Bunlar şimdi pişince biz gidip azıcık tatmayalım mı çocuğum onlardan bu Utkucuğum. Survivor diyor ben sana ne düşmanlık yaptım git al diyesin bana. Geçerken Big Charlie'den geçelim alalım bir gözlük bu bayrama bizim. Kıskandı bu çok.
2: Niye ya?
1: Alalım ikişer tane bulunsun yanımızda. Efendim Golden Glass Şaban Bey. Utkucuğum müsaadenle şimdi bayram tebriklerini bir okuyayım azıcık ondan sonra şarkı ararız. Olur değil mi? Yaşa. Gökyüzüyle ya yüreğinizdeki duaların gökyüzüyle buluştuğu sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bir kurban bayramı dileriz. Bayramın bereketi, sevinçleri, güzellikleri daim olsun. Temennisiyle Golden Glass camlar kırılsın kalbiniz asla diyor. Elektro Sky Gökçeler'den Necatin abim. Bayramın neşesi, huzuru, sevgisi, bereketi çok olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Gönülleriniz bir olsun. Bastığınız, gezdiğiniz haneler bayram olsun diyor. Elektro Sky Necatin abim. Ender Mehmetoğlu Termoteknik Şirketi Karaçanlar. Bu güzel bayram zamanlarının her anı size ve ailenize önce sağlık, bereket getirsin. Sonra bolluk, güzellikler getirsin. Kurban bayramı sofralarınız sevdiğiniz insanlarla taşsın, dolsun. Bayramınız kutlu olsun diyor. Termoteknik Ender Mehmetoğlu. Yollayalım bize fotoğrafları canımız çekiyor. Sonra burada Utku.
2: Çekiyor ya.
1: Elbet. Yok tavuk yok çevirme fotoğrafları. Bu çevirmelerin piştiği yerde programdan sonra biz yavaş yavaş geçelim azar acık alalım. Versinler bize.
2: Buyur ederseler gideriz.
1: Nasıl etmeyecekler be onlar şimdiden şey derler buyurun gelin diyeler. Geçelim biz boş geçmeyelim oralardan.
2: Gideriz.
1: Selamun aleyküm aleyküm selam biz geldik. Ne istiyorsunuz? Çevirme be.
2: Çevirme.
1: Nerede?
2: Biz programda... Program yaparken tık tık tık yollayasınız.
1: Ya program bitti şimdi acıktık hadi getirin bakalım ya da biz gelip alalım. Değil mi Utkucuğum?
2: Öyle be ya.
1: Ha?
2: Gidecek acı öyle.
1: Dur bakalım.
2: Programda da zıt zıt yollasalar. Bırak sen dinleyicinin canı da çekti.
1: Çekti tabii dinleyicinin canı da çekti bizim de canımız çekti. Yolluyorlar bunlar çok edepsiz bunlar çok. Evet Yasin evet o. Hele gene bir tane Survivor var. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Utku. Ersoy Küsünü oğlu Haşim abi iyi bayramlar. Bir de bayram uğruna bir küp içinde nişasta açar mısın? Ama orijinal halini demiş Ersoy. Teşekkür ederim Ersoy'um sağ olasın. Size ve ailenize de iyi bayramlar. Selam abim. Hayırlı bayramlar dilerim. Serkan Süleyman. Bak kahve içiyor Serkan gördün mü? Fincan da güzel ama Utku.
2: Güzel be ya.
1: Bak bol köpüklü yapmış onu. 9 tokmaklı. Bak bak bak. Bravo Serkan'ım teşekkür ederim. Utkucuğum gidelim bir şarkı ve arası verelim.
2: Dur şimdi şarkı arasından önce mesaj yollamışlar bana.
1: Oku gel söyle.
2: Fatoş ablam beni dinlediğin için Kral FM'i dinlediğin için çok sağ ol. Bayramını kutlarım.
1: Fatoş ablan nereden?
2: Ovada belberi var.
1: Berber dükkanı var.
2: Ya belber dükkanı.
1: Tamam.
2: Kadın saçı yapıyor.
1: Kuaför, buyur.
2: Kuaför, ya.
1: Çok selam bizden,
2: çok
1: iyi bayramlar.
2: Çok selam bizden, iyi bayramlar. Bayramlar.
1: Kral Efendi'den Utku'dan, yeni spikeriniz Utku'dan iyi bayramlar herkese. Dinlermişler mi bizi?
2: Ya.
1: Canım benim Utku. Ünlü oldun Utku, ünlü. Recep Bacaran dinliyor, bakalım. Çocuk işçi çalıştırmak yasak değil mi? Sezer kardeşim İngiltere'den yazdı Utku. Bu da çok edepsiz. Bu da Sezer bu.
2: Biz Efalandika yapıyoruz bunu.
1: Hah, anlamadı ama Efalandika'yı çünkü ondan. Gönüllü yapıyor adam. Gönüllü Sezer. Gönüllü geldim de. Bundan sonra
2: gönüllü geldim. Rating yapalım.
1: Ratingler artsın diyor Sezer, duydun mu? Yaşa Utku. Bir tane daha okuyalım hemen, ondan sonra araya gideceğim. Village Market Selero Gökçeler'de efendim. Kayahan dostum orada. Bayramda Arife günü hediyeleri verdi, biliyorsunuz hediyeleri. Buradan radyodan da duyurmuştuk. Güzel haberlerin çoğaldığı, umutların arttı. Bayram bereketinin çoğaldığı, tatlı sohbetin, huzurun ve kazancın olduğu bir bayram. Mutlu bir bayram diliyor. Herkesin bayramını kutluyor. Village Market Selero.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Gel Utkucuğum, gel canım benim. Söyle bakalım şimdi. Kardeş çocuğun Xerfus. Xerfus.
2: Xerfus. Xerfus. Xerfus'ma Efe'ye selam olsun.
1: Bu kadar. Efe dinliyormuş mu bizi şu anda?
2: Gel var dinliyor. Yazmasına göre mesela.
1: Yazdığına göre dinliyordur. Tamam. Nasıl gidiyor program? Alıştı yani. Bir şey yok yani. Böyle bir...
2: Alıştık be.
1: Zehir gibisin be. Arzu Hanım duyuyorsunuz değil mi? Sezer, Nedim. Canavar gibi Utkucuğum vallahi. Lay lay lay lay lay. Birazdan yavaşça sonra hediyelerimizi de vermeye başlayalım mı Utku? 40 wattlık perikondan vereceğiz. Hediyeler de vereceğiz. Tişörtler var, tişört vereceğiz. 40 wattlık pervane var. Havalar ısındı Utkucuğum. Onu verelim dinleyicilerimize. Sorular soralım. Bir tane salon için çok güzel bir dekorasyon ürünü var. Yine Perihom'dan. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz Perihom'a. Ve Hüseyin Acı Bedel. Hoş geldin Hüseyin'im. Hayırlı bayramlar Aşim Agam demiş. Çok teşekkürler. İyi bayramlar Hüseyin'im. Bugün çalışıyor musunuz? Bakalım soralım, çalışıyorlar mı? Biz bugün işimizin başındayız değil mi? Yine 5 saat canlı yayın. Utku ile birlikte. Efe Londika. Aile şirketine çevirdiniz iyice radyoyu demiş Babak Sezer İngiltere'den yazıyor. Edepsiz kızanma ya.
2: Pır pır dedikodu yapıyorsun
1: diyor Sezer Utku'ma. Gel yaklaş şöyle pır pır de. Gel program yap. Kolaymış mı? Kolaymış mı program yapmak Utkucuğum?
2: Abi. Sezer abi gel program yap. Kolay mı bu program yapmak burada? Lazım pır pır pır hep konuşasın.
1: Kaç tane kopça var burada bak. Bak söyle kaç.
2: 120.
1: 120 tane kopçaya burada kumanda yapıyoruz biz Sezer. Sezer'im benim canım benim. Efendim Şakir Emine yazmış. Haşim kardeşi iyi günler, iyi yayınlar. Almanya Min'den, Lübke'den iyi bayramlar diliyoruz demiş Şakir Emine. Çok teşekkür ederim. Bugün süper bir konuğum var. O bir Beşiktaşlı. O Lütfoğlu Utku. O geleceğin radyocusu. O bir tane. Basayım mı?
2: Bas.
1: Ne Haşim ne Gürkan, bundan sonra bir tek radyocu var, o da...
2: Lütfoğlu Utku.
1: Bitti. İki haftalık tatil var, kıskandım şimdi seni Yağcı Bedel. İki hafta buralarda mısın, taş yüze mi gideceksin? Mikono'ya falan mı gitmeyi düşünüyorsun? Nereye gideceksiniz Hamdi ile birlikte? Bir deyiver bakalım. Şeymi Ahmetoğlu Koru. İyi bayramlar merhaba. Hayırlı bayramlar kardeş diye yazmış. Şeymi abim iyi bayramlar abi, teşekkür ederim. Dayı program var mı bugün? Var. Hem de ne program var bugün Utku ile birlikte? Baksana bak Utku, sor ya program var mı deyine bugün. Bu bizim yedi bela. Bunun adı yedi bela.
2: Sen Kral FM'i açmadıysan yok.
1: Sen Kral FM'i açmadıysan yok diyor Utku. Ya. Selam söyle bakalım Karabela'ya burada.
2: Ne söyleyeyim?
1: Selam söyle. How are you diyor ona. İngiltere'de yaşıyordu.
2: How are you? Aynen thank. Thanks.
1: Her dilden. Her samimiyetten. Tamam mı Bandera? Haydi. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Tabii canım siz de tabii bayram yapın ailenizle birlikte, çok da güzel olur tabii ki. İyi bayramlar diliyoruz canı gönülden. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu ve nurlu. Kurban bayramınız kutlu olsun efendim. İyi okudum mu?
2: Çok güzel okudum. Aman ağzına diline sağlık.
1: Sağ olma canım benim. Ve efendim Cengiz ve Şükrü kardeşler Karaçanlar'da gönülleriniz bayram etsin. Horandanız çok ve sağlıklı olsun. Gelenek ve görenekleriniz kalıcı olsun. Paylaştığınız her lokma bereketli olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun diyorlar Cengiz ve Şükrü kardeşler. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotis Asfalt Boyu, diğer kardeşler.

0: Dualarınız kabul olsun, eviniz bereketlensin. Bayram size huzur ve sağlığıyla gelsin. Güzellikleri baki, sevinçleri bol olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinize nice bayramlar dileriz. Filyotis Asfalt Boyu Gökçeler, Ömer Sezerçiler. Paradosuyaki Taverna Gorgona Bratankova'dan Traditional Greek Taverna, Instagram'da Gorgona alt çizgi taverna olarak takip edin. Ayrıntıları detaylı bir şekilde orada bulabilirsiniz. Sahibi ve çalışanları Yılmaz ve Sinan kardeşler, en içten dilekleriyle hayırlı ve bereketli bayramlar diliyor. Sevdiklerinizle aynı sofrada buluştuğunuz, tatlı ve tatlı muhabbetlerin olduğu şerbet tadında sağlıklı, çok güzel kurban bayramları diliyor. Bundan sonra da Paradoşaki Taverna Gorgona bir gidin, o tavernayı da Bratankova'da bir keşfedin. Babana de bir gün götürsün seni oraya. Balkan'da çok güzel, beraber gideriz, olur. Oradan canlı yayın yaparız.
1: Nasıl götürecek koca şeyin yastığını?
0: Alacağız böyle küçük mikrofonlar var ya, bilgisayarlar, onlarla gideriz.
1: Burayı nasıl vereceğim?
0: Burayı bulacağız bir çaresini. Teknik olarak bakacağız bakalım. Tellen mi? Her iş geliyor senin elinden Mahutku.
1: Geliyor.
0: Maşallah var senin be. Vallahi billahi maşallah var senin be. Ninen hala dinliyormuş mu bizi bu saatte?
1: Dinliyor. Dinliyor.
0: Belki dinleniyor kadıncağız, ondan sordum.
1: Dinliyor. Tamam.
0: Açık
1: radyo.
0: He?
1: Açık radyo.
0: Radyo açık. 24 saat açık kanal FM her yerde. La la la, Genus bir yabancı dil eğitim merkezi, Kendrock Şanoglosun, Zentrum für French Sprachen Unterricht. Almancamı beğendin mi?
1: Oho.
0: Yabancı dil bilgisi size gerekli olan kapıları ve fırsatları mutlaka açacaktır. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor. 25 yıllık tecrübeleriyle Genus bir belediye binasının arkası postanenin yanında Hilmi hocamla birlikte diğer hocalarımız, teacherlar bayramınızı kutluyor efendim. Ve bayram mesajları da, tebrik mesajı da şöyle: Genus B'nin başarılarla dolu bir geleceğini ilk adımlarını attığınız Genus B'nin yolunda sevdiklerinizle birlikte hayatınıza değer katanlarla beraber öğrencilerin, ailelerin, velilerin, eğitim camiası olarak sağlıklı, mutlu, huzurlu bir kurban bayramı geçirmelerini temenni ediyor Genus B. Öğretmenleri çok teşekkürler. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Genus B'ye teşekkür ederim. Utku bazen şaşırıyorum böyle, hangi kopçaya basacağımı falan diye böyle. Dur bakalım, İngiltere'de mesaj var gene, neler yazmışlar Utkucuğum. Bir dakikacık bir okuyalım bakalım. Sezer ne demiş bakalım bize. Plovdiv Bulgaristan'dan demiş, yaza oradayız. Sezer vardın mı, tamam mı, vardın mı Bulgaristan'a? Dün İngiltere'de konuşmuştuk. Dünkü programı dinledin mi bilmiyorum. Canlı yayını almıştım Sezer'i.
1: Canlı yayına telefonla konuştunuz. Dinledim tabii.
0: O Sezer şimdi bugün uçakla Bulgaristan'a gitti. Plovdiv'de şimdi. Oraya inmiş uçakla. Tatile gitti. Bak inerken daha uçaktan açmış bizi. Utku.
1: Tabii. Sevgisi varsa hani, isterse, merak ederse Utku'yu dinleme Kral FM'i açacak.
0: Bitti. Tabii. Bundan sonra merak ediyorsa Sezer'im Utku'yu dinleme Kral FM'desin. Full program yapacağız. Yaza oradayız. O da gelecekmiş yaza programı. Topluca program yapacağız yani. Bize 10 tane mikrofon lazım bayağı. Nereden bulacağız biz bu mikrofonları bu kadar, bu derece? Utku.
1: Ya bu sen mikrofonu çektin burayı ortaya, toplandın mı?
0: Tamam.
1: Böyle çevre toplanacaksın. Ha. Konuşacaksın, çekecek o.
0: Zaten alıyor bak böyle bir metreye kadar böyle etrafına bir toplanacağız onu hep beraber. Ha, konuşacağız böyle. Çok acayip program olacak yaza.
1: Olacak.
0: Gürkan da gelecek programı. Kıskandı
1: o. O gelsin, siz ikiniz bir arada oldu mu? Çok program yaparsınız.
0: Aşım abi göçebe kuş olduğu için çalışmayacak büyük ihtimalle. Sezer hadi iyi tatiller diliyorum sana. Plovdiv Bulgaristan'a selamlar. Plovdiv Bulgaristan. Utku kardeşime şöyle ismiyle müsemma radyocu işi bir bayram manisi gelsin o zaman. Nedim gönderiyor bunu. BMW Nedim bu. Çok acayip BMW'si var bunun Utku. Bak şimdi senin için neler yazmış. Demiş ki Nedim, gurbet elde kurduk mutlu bir ülfet. Radyoya geldi Utku ile büyük bir bereket. Aa bak dur şimdi devam ediyorum. Utku mikrofonu eline bir tuttu. Bugün dinleyiciler Haşim abiyi unuttu. Devam edeyim dur azıcık. Sunumu şahane, neşesi şahane. Utku'yu dinleyen gurbetçiye her gün bahane. Haşim abim çırak oldu, Utku usta. Boynuz kulağa geçermiş. Onu demek istiyor bak Nedim.
1: Nerede ya?
0: Bizim delikanlı vallahi bu radyoculukta en üst hususta. Sözü ballı, özü tatlı. Utku geldi, Kral Efem'in neşesi 5 kat katlandı. Haşim abim, Utku kardeşimin gözlerinden öpüyorum. İkinize de harika ve bol kahkahalı yayın diliyorum demiş Nedim. Bir teşekkür edeceğim mi?
1: Teşekkür ederim Nedim abi. Sen güzel şiirci olursun. Şiir yazmayı çok iyi biliyorsun sen.
0: Çok iyi. Şiirci olur senden Nedim. Tamam, Utku'nun tespiti bu. Ben de kendi adıma teşekkür ederim. Utku bu işi artık çözdü. Bak ne heyecan var ne bir şey böyle. Canı gönülden çok rahat bir şekilde konuşuyor Nedim. Vallahi lan olsun sana be Utku. Sen bundan sonra haftada bir, onda bir gel programa.
1: Haftada bir geleceğim, yetiştim kadar.
0: Tamam, yetiştiğimiz kadar. İşleri de var Utku'nun, tarlaya gidiyor. Babasından çalışıyor. Başka ne? Balıkçılık yapıyor. Efendime söyleyeyim. Kitap okuyor musun arada Utkucuğum?
1: Kitap mı okuyoruz? Haftada bir kere.
0: Haftada bir kere bir sayfa mı?
1: Yarım sayfa. Çok da uğraşmayayım kitap
0: tamam. Hayır. Kitap okuma alışkanlığını edin. Hiç olmazsa haftada bir sayfa bir sayfa. O sonra iki sayfaya çıkıyor, sonra 5 sayfa oluyor. Oku. İnsanı oku, doğayı oku, canlıları oku. Anladın mı?
1: Duayı okuyoruz be, duayı.
0: Duaları biliyorsun yani. Ya bi yesir ve la tasir. Rabbi temin bil hayır. Eyvallah Nedim'im, teşekkür ederim. Canım benim, sağ olasın. Haşim Gülay'dan hayırlı yayınlar. Bir reklamda Muzu onun türküsünü de rica ederim. Hangi türkü Ertuğrul abim? Bugün sohbetimiz bol. Utku kardeşimle birlikte, türküler, şarkılarla birlikte. Valla döktürmüşsün yine bakıyorum Hacı Bedel. Siz oturun orada program yapın bu sıcakta. Gürkan da Skala'da Taşyüz'de tatil yapsın diyor arkadaş. Taşyüz'de Skala'ya mı gitmiş ovaya?
1: Bilmiyorum nereye gitti.
0: Cevap vermedim, sana yazmadı mı?
1: Yazmadı.
0: Yazmadı. Kıskandı o şimdi bizi herhalde ondan. Var mı bir şey, mesaj var mı Utku? Dur bakayım. İçinden o kadar küfür ediyorsa bize.
1: Küfür etmeyeyim.
0: Tamam. The Espressionist Gürkaya ve Mehmet, Gökçeler Asfalt Boyu, Yasıköy Asfalt Boyu'nda. The Espressionist Gürkaya ve Mehmet'e teşekkür ederim. Bayramlarda bize yaptıkları katkılardan dolayı Gürkaya iyi bayramlar diliyorum. Mehmet iyi bayramlar. Ayrıca Gürkaya dostumun Poğaça Börek Dükkanı Gökçeler Asfalt Boyu'nda Tokaliter olarak yepyeni modern dükkanında bulabilirsiniz. Instagram ve Facebook'ta Tokaliter olarak detaylı bir şekilde gerekli bilgileri, konum olarak telefon numaralarını görüntüleriyle birlikte poğaçalarını da görebilirsiniz. Poğaça ve Börek Dükkanı Tokaliter ve The Espressionist Gökçeler ve Yasıköy Asfalt Boyu. Birlikte geçirilen her an, her bayram mutluluğun, huzurun bir göstergesidir. Bayramınız mübarek olsun, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe dolu, bereketli bayramlar dileriz. Bayramınız kutlu olsun diyor Gürkaya ve Mehmet. Teşekkürler, sağ olun İşbirliğiniz için. Kafe 363, Korner, Karaçanlar, Ramadan, Duban. Orada arkadaşlar var dinleyenler. 7'den 77 Barış Manço'nun programı gibi oldu. Herkes dinliyor Utku. Senden çok memnun dinleyici, gerçekten harikasın. İşi var şimdi Utku'nun, mesajlarına bakıyor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bugün şarkıları Utku seçiyor Bilay'cığım, ona göre. Şarkılar bugün Utku'dan. Karışamıyorum çünkü. Selen'e merhaba, kolay gelsin. Çalışıyor musunuz bugün? Perikom açık mı? La la la la. Biraz sonra 12.30 reklamlarından sonra yavaş yavaş hediyelerimizi verelim Utkucuğum. Ne dersin? Tişörtler verelim var. Ama. Buyur.
1: Verelim.
0: Verelim anası.
1: Verelim.
0: Verelim gitsin.
1: Biz ileri şeytan gelir.
0: Biz ileri şeytan gelir. Ha öyle. Veren el alan elden kıymetlidir. Sağ elinin verdiğini sol elin bilmeyecek. Bunlara böyle atasözleri, eski insanların söylediği sözler. Sen eski insanlarla sohbet etmeyi seviyor musun Utku? Gel yaklaş azıcık mikrofonu.
1: Yani... Mesela, sohbet ediyorum ninem, ne olsun hani ediyor sohbet.
0: Zaten onu fark ettim böyle konuşmaların hani, falan böyle eski insanların tipinde. Öyle. Hiç bu karakterini bozma, eski insanlarla konuş. Onların deneyimlerinden, evet, hayat tecrübelerinden, sözlerinden yararlan Utkucuğum.
1: Yararlanıyoruz be ya, onlar üreti yani insan olmayı nasıl yani.
0: Aynen aynen, eski insanlarla böyle konuş hatta. Söz uçar yazı kalır diyorlar ya, onların o güzel sözlerini de bir kıyaya da böyle yaz. unutmayasın der. Yarın öbür gün kızanlara, torunlara anlatırsın köyde bayav.
1: Anlatırız bayav.
0: Bugün kapalıyız dostum. Yarın sabah Allah'ın izniyle yarın sabah Perikom açık olacakmış tabii. İyi bayramlar diliyorum senden. Perikom'dan iki tane güzel, özellikle bir tanesi harika bir hediye. 40 wattlık pervane ve salonunuz için güzel bir nasıl diyelim onu senden? Dekor, böyle dekoratif bir hediye mi diyelim? Öyle diyelim, evet. 12.30 ekranlardan sonra hediyelerimizi vereceğiz. Tuni'den lokumlar var. Tişörtler var Bobo'dan, Tosteki Tu Bobo Bekirli'den. Ve Perikon'dan hediyelerimiz var. Abi sensiz bayram olmaz. Mikrofona fısıldayan adamlar. Utku'ya da çok selam söyle demiş. Mesut kaptanım. Abim paraya var. Bugün paraya var. Vallahi burada sohbetimiz harika. Alemsiniz, bayıldık size demiş Mümine ablam da. Ayılana, ayılana gazoz, bayılana.
1: Limon.
0: Bütün türküleri de biliyorsun sen baya, maşallahın var senin vallahi.
1: Ya.
0: Söylediğin türkü var mı? Yani böyle arada mırıldandığın türkü var mı Utkucuğum?
1: Var mı ya basker? Kendi kendimize söylediğimiz oluyor.
0: Hangi türkü mesela kendi kendine söylüyorsun?
1: Yani Barış Manço'nun olsun yani.
0: Seviyorsun Barış Manço'yu?
1: Barış Manço'yu da seviyorum ama pek de dinlemiyorum onu o kadar çok.
0: En çok türküleri mi dinliyorsun?
1: Türkü böyle hani türküsü olacak, nasıl diyeyim yani.
0: Efe türküleri böyle, Efe harman türküleri. Dallar marman onlardan. Ya. Hazırlayalım mı sonra, reklamlardan sonra dinletelim mi dinleyiciyi?
1: Dinletiriz
0: be. Olur.
1: Oyun havaları da seviyiz.
0: Davul zurna.
1: Davul zurna o.
0: Hazırlayalım mı davul zurnayı?
1: Hazırlarız be ya. Ben davul zurnayı tercih ederim.
0: Tercih ediyorsun da oynar mısın davul zurnada?
1: Oho.
0: Yaşa. Pozitif enerjiyle Utku kardeşim. Davul zurnalara hazırlayacağız reklamlardan sonra Utkucuğum. Hatırlat aşımamı. Unutuyor çünkü bazen. Çok güzel fotoğraflar da geliyor. Teşekkür ederim. Bir türkü bakalım. Hangi türküyü çalalım Utkucuğum? Bana bakayım, dur bakayım şimdi orada. Şöyle bakalım ona. Hah, buldum ben onu. Bırak.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Kral FM 100, reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Santi Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
6: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
8: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
9: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
10: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
11: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
12: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
11: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
13: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
14: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
13: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
14: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
13: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
14: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
15: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
16: Kotapliktiko.
15: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
16: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
15: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
16: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
15: Kotaplik Tiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Arabacıköy Sünnetçiköy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
17: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
18: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
17: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
18: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446, telefon 25 41 021 831. Santi.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
21: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
22: Ray ray ray ray ray. Kaldığımız yerden Utku kardeşimle devam ediyoruz programa. Kaça kadar sürecek bu program be Utkucuğum?
23: 3'e kadar sürürüz.
22: 3'e kadar gider diyorsun yani. 2,5 3'e kadar bakacağız. 2,5 3. Zaten yiyeceğimiz içeceğimiz var burada. Acıkırsak onları yeriz.
23: Öyle.
22: Bakacağız bakalım. Gidişata
23: baklava diyor. Baklava da kiraşladılar.
22: Bize. Baklava da getirdiler sağ olsun. Sevinç Market getirdi baklavayı. Oh! Muallim. Cevat kardeşim yazmış. Günaydınlar kral, iyi yayınlar, süpersiniz. Yine her zamanki gibi teşekkür ederiz. Cevat Nizam. Sağ olasın Ertuğrul abim, teşekkürler. Ergin Kallenci sağ olun. İyi bayramlar diliyorum hepinize. Ekol Dershanesi, Kendrickson Anglo-Saxon, Kemmesis, Ekpedefsiz İngilizce ve İlkokul, Ortaokul ve Lise Takviye Dersleri, Adnan Osmanoğlu. Instagram ve Facebook'ta, Facebook'ta Ekol Dershanesi, Instagram'da Ekol alt çizgi Language alt çizgi School olarak Büyük Öksüz'de bulabilirsiniz. Sosyal medyada buluyorsunuz. Büyük Öksüz'de de Ekol Dershanesi orada. Başarı tesadüf değildir. Okullarınızda başarı, İngilizce kurslarıyla hedefinize ulaşmak için Ekol Dershanesi sahibi ve çalışanları, öğrencilerin ve velilerin ve bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı en samimi duygular ile kutlar. Olur öyle şeyler. Yüreğiniz umutlu, umutlarınız daim, sağlığınız, mutluluğunuz bereketli olsun, bayramınız kutlu olsun diyor Ekol Dershanesi Adnan Osmanoğlu. Telefon numarası 698-222-6676. Ayrıca sosyal medyada, Facebook ve Instagram'da daha önce ifade ettiğim adreslerden ayrıntılı bir şekilde detayları bulabilirsiniz. Bunu okuduk Utkucuğum, bir de şeyi okuyalım. Sağlıklı yaşam için takviye ve vitaminler. Be Healthy'de sağlıklı bir yaşam ve güçlü bir bağışıklık sistemi için en sık önerilen takviye vitaminler: D vitamini, B12 vitamini, C vitamini, omega 3, magnezyum ve demir. İşte bu takviyeler enerji seviyenizi artırmak, kemik sağlığını destekleme ve metabolizmayı dengeleme işlevleri görür. Bu Enerji, sağlıklı bir yaşam için, güçlü bir bağışıklık sistemi için takviye vitaminlerini tabii ki Be Healthy'de bulabilirsiniz. İnternette de Be Healthy yazıp oradan sosyal medyadan takip etsinler. Selam söyleyecektim bir arkadaş vardı hani. Efem neydi, köyde dinliyordu? Kim o?
23: Buradan Emir'e selam olsun.
22: Emir nereden, hangi köyden?
23: Halçılardan.
22: Halkioni'den, Halçılardan Emir'e selam olsun. İyi bayramlar.
23: İyi bayramlar.
22: Okul arkadaşın mı?
23: Evet.
22: Tamam.
23: Bir de Termokipya'da çalışan Dizem'e, Zürriyet İzem'e özellikle selam olsun.
22: Ha, sen söylesene bu çocuk bunları yapsana, bir liste orada vereyim, bir kağıt yaz onları sen, olmaz mı?
23: Ben.
22: De bakalım. Yaz orada defterde. Yaz. 2 kilo çimento. Lay lay lay lay lay lay lay. Sevgi Hanım iyi bayramlar diliyorum. Remzi Hanım size de iyi bayramlar. Yalımlı merhabalar. Sunay Ahmet Kehaya. Dün son dakikalarda konuştuk. Reyhan Hanımefendi, Reyhan Mustafa iyi günler, iyi bayramlar. Bayramın ikinci gününden. Çok teşekkür ederim. Kalimera Kronya Pola Yiye Megale Apatiksanti demiş bir dinleyicim. Reha abi kim bu? Recep Bacanam iyi bayramlar dilerim. Bayramın ikinci gününden. Teşekkürler, sağ olasınız. Recep Bacanam Sezer Bulgaristan'a uçtu. Bacanak. Orada dinliyor. Allah aşkına o yabancı dil kursuyla olan Almanca kısmını bir kez daha okur musun Aşım abim? Hastası oldum. Meğersem Almanca ne kadar çok iyi yakışıyormuş ağzına. Duydun mu Utku? Almanca konuşalım diyorlar. Alles schön, ich liebe dich, das mein Auto, München Gladbach. Nasıl bak? Ne oldu ona be ya? Kala diyorlar, takıştı gene yerine, baksana be ya. Ha vallahi bile Utku her şeye yetişiyor. Ver bakayım bana orada Genius Bey yazıyor ya. Ver bak şunu, kağıdı bana orada. Genius Bey, evet. Genius Bey. Hazırlan Nedim. Çek. Genius Bey Yabancı Dil Eğitim Merkezi. Kendrock Schönengloson. Center of Foreign Languages. Zentrum für Fremdsprachen Unterricht. Nasıl ama Nedim? Gördün mü Almanca Utku?
23: Çok güzel Almanca var benim. Maşallah.
22: Biz ileri...
23: Şeytan gel. Buradan... Ha? Kral FM'de...
22: Tamam.
23: Ümran halama da selam olsun.
22: Ümran halan bizi dinliyor.
23: Dinliyor evet.
22: Çalışıyorlar mı, evde mi işler mi?
23: Evde evde.
22: Kahve içiyorlar, bayram kahvesi.
23: Bizim evde.
22: Ha sizin evde, tamam.
23: Annesine geldi. Buradan Asaf'a kısa telefonuma da selam olsun.
22: Bütün herkese selam olsun.
23: Bütün herkese, bütün dinleyenlere.
22: Sizin soyu da bayağı büyükmüş be Utkucuğum, maşallah. Büyük yani bayağıcı.
23: Büyük be ya.
22: Utku bundan sonra benim. Utku bundan sonra radyoların kralı, radyocuların kralı. Soner Hacıoğlu, teşekkür ederim Soner'im, sağ olasın. Onur Beyler gözükmediler mi bugün? Bizim buluzlar ne oldu aga, kazanan var mı? Tabii ki var, dün 3 tane verdim, bugün de vereceğim. Tişörtleri kazananlar gidip Bobo'nun dükkanından Bekirli'den alacaklar Utkucuğum. Evet. Utku, bunu şöyle oraya ver bakalım, bana diğer sayfaları ver oradan. Hah, onların hepsini olduğu gibi bana ver. Dinleyicilerimizin. Onları böyle bir alalım. Tamam, onları da okuyacağız. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim. Şimdi Perikon'dan bir hediye verelim Utkucuğum dinleyicilerimize. Şöyle bana 3 tane bayram tebriği mesajı veren sponsorlarından 3 tanesini yazıyorsunuz. Perikon'dan çok güzel bir salonunuz için çok güzel bir dekor kazanacaksınız. Kolay gelsin sana, sonra konuşuruz. Tamam, konuşuruz sonra. Size de kolay gelsin, iyi bayramlar diliyorum. 3 tanesini yazın. Perikon'dan çok güzel salonunuz için harika, muhteşem bir dekor kazanacaksınız. Perikon'dan Kral FM işbirliğiyle. Bana da söylemediler hediye olarak ne olduğunu Utku. 3 tanesini istiyorum. 1-2 günden beri sponsorlarımızı söylüyorum. İlk yazan. Artık 40 wattlık bir de pervane var. Onu da biraz sonra vereceğiz. Perikon Piraz 3'te züccaciyecimiz. Davul zurnaları hazırladım Utku.
23: Vur patlasın çal oynasın.
22: Bitti be ya, bu be ya. Vur patlasın çal oynasın. Nanay ellerin bağlı. Ralay lay lay. Salonunuza şöyle güzel bir dekoratif bir eşya diyelim Utku. Aa, telefonu niye oraya koydun? Mesajları göresin diye gelenlere.
23: Ekranı açıldı ya. göreyim de hiç.
22: Tamam.
23: Kim yolluyor mesaj?
22: Mesaj geldi mi anında oku. Herkese selamlar, iyi bayramlar diliyor. Sizin sesiniz Dikki Sasfoni, The Your Voice. Your Voice malum. Değil The Your Voice. Kral FM Connecting People. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Yine bugün sizlerle birlikte, Utku kardeşimle birlikte harika bir bayram programında. Kral FM her zaman yanınızda, her yerde yanınızda. Havada yüz, karada yüz, denizde yüz. Balkanda yüz, iş yerinde yüz, kayıkta balık tutarken yüz. Kral FM.
23: Yanında.
22: Bitti. 3 tane sponsorumu istiyorum. Çok güzel bir hediye vereceğim yine. Bayram hediyesi. Böyle salonunuzu süslerken hem Perihom'u hem bizleri anarsınız.

0: Olay çok teşekkür ederim canım benim. Herkese iyi bayramlar demiş. Sana da iyi bayramlar. Peliklerin güzel oldu mu? Dur bakayım şöyle bir dakikacık azıcık. Bir bana müsaade et Utkucuğum. Heh. Beğendin mi peliklerini, tamam mı? Bayram şekerlerini topladınız mı böyle? Davul zurnalar hazır mı Utku? Dur bakayım orada. Duruyor mu azıcık beyazmış, tamam.
1: İnternet.
0: İnternet yavaş. İnternet yavaş. Olaydım teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum sana ve ailene. En çok da her zaman söylediğim gibi altın kalpli çocukların bayramı güzel olsun. İyi bayramlar.
2: Penceresi cam cama.
0: Penceresi
2: cam cama. Selam söyle amcama.
0: Çok dankeşön. Estağfurullah be, ne demeyim, ne demek.
2: Selam söyle amcama.
0: Biz de beste.
2: Amcam kızını
0: ölmezse. Efendim, çevirmelerin fotoğrafları gelmeye başladı. Baştan çiğ olarak geldiler. Şimdi yarı pişmiş halde. Herhalde programın sonuna kadar Ali Bey pişecek onlar. Bekirli'de çevirmeler var 12 tane. Memleketimin dört bir yanında havanın da güzelliğiyle birlikte bayram güzelliğiyle çevirmeler, yemekler hazırlanmış, kahveler. Şöyle güzel mutlu bir şekilde insanlar bayramda bir araya gelmişler. Sohbet ediyorlar, yemek yiyorlar, kahve içiyorlar. Çok güzel efendim. Mutluluğunuz, sağlığınız daim olsun. Olaytım, iyi bayramlar diliyorum. Selçuk hoş geldin. Selçuk Köse. Aşım abim, kurban bayramımız mübarek olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim Selçuk. Size de iyi bayramlar diliyorum. Sağ olasın, var olsun. Selçuk Köse. The Espressionist Gökçeler ve Yasıköy Asfalt Boyu'nda Gürkaya ve Mehmet kardeşim. Ayrıca Gürkaya. Utkucuğum her şey yolunda mı?
1: Yolunda.
0: Kim aradı gene? Gürkan mı aradı?
1: Yaman.
0: Yaman kim?
1: Karaköy'den arkadaşım. Buradan da Yaman'a selam olsun.
0: Ha, o da dinliyormuş mu bizi?
1: O da dinliyor.
0: Hadi bakalım. Hüseyin'im merhaba. Yaman'da okul arkadaşın mı? Yoksa... Arkadaşın.
1: Arkadaş köyden tanıyor.
0: Köyden tanıyorsunuz. Beraber geziyorsunuz motorla.
1: Motorla değil be. Çıkmayan ben 2-3 aydır beri çıkmayan ben.
0: Sende bir de skuter var galiba değil mi?
1: Skuter var ama bıraktım hepsini.
0: Niye bıraktın? Diplomam yok mu çocuğum?
1: İstemiyor skuter.
0: Neden mi?
1: Birkaç kere düştüm. Sakatladım kendimi. Skuter mi
0: tesis? Tamam, krano murano takmıyor musun sen be, ondan gezerken?
1: Takmıyorum ama.
0: Ne oldu
1: gene? İstemiyorum kendim? Artık skuter.
0: Niye? Yamaha mı alsın? Roya 1 mi alsın Hüseyin sana? Ne alsın?
1: Var benim Yamaha'mda var. Papaki. Bir diplomayı çıkarayım. Oho.
0: O da olacak. O da olacak.
1: Ben Kral FM'e geleceğim, program yapmaya.
0: Gel. Yamaha'la gel. Roya ne var bizim Utku'da? 1100'lük. Kaç makine bu baya? Kaç para bu makine? Kaç para bu baya?
1: 7,5.
0: 7,5. The Espressionist Gökçeler ve Yasıköy Asfalt Boyu'nda Gürkaya ve Mehmet, Poğaça Dükkanı, Börek Dükkanı, yine Gökçeler Asfalt Boyu'nda Tokalitero, Instagram ve Facebook'ta Tokalitero olarak bulabilirsiniz. Gürkaya kardeşimizin, Gürkaya arkadaşımızın dükkanını. Sağlık ve neşe dolu bereketli bayramlar dilerler. Bayramınız kutlu olsun. Bu güzel bayram dertlerinize deva olmasını temenni ediyor. Bütün dünyaya barış getirsin diyor Gürkaya dostum ve Mehmet. Çok teşekkürler, sağ olun. Şöyle Utkucuğum, onu yan tarafa koyar mısın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Vallahi harikasın bugün. Sakallı Hüseyin, Sinergi Haftaki Rüton. 30 yılı aşkın süreden beri Aspi Stadyumundan sonraki dükkanlarında araba ve motor tamiri, araba ve motorlarınız için lastik değişimi ve satışı, yine motorlarınıza ve arabalarınıza yedek parçalar, profesyonelce ve ustalıkla Sakallı Hüseyin'in dükkanında uygun fiyatları, kaliteli hizmeti ve hızlı servisiyle araba ve motorlarınızı evinizden alıyor Utkucuğum, Sakallı Hüseyin. Tamir, bakım ve boyadan sonra yine evinize getiriyor. İstediğin yere.
1: Bizi Papaki'yi de aldı. Yaptı tamirini, bir günde pat diye getirdi.
0: Duydun mu Hüseyin? Papaki'yi almışsın bizim Utku'nun, Lütfü oğlunun. Yapmışsın, getirmişsin yine. Bravo. Aynen işte, ben de onu tanıtıyorum.
1: Ve buradan Sakallı Hüseyin'e selam olsun.
0: Tamam mı Hüseyin? Yaşa Utku'cum. Sakallı Hüseyin bütün herkesin, müşterilerini, değerli halkımızın ve işbirliği yaptığı herkesin bayramını en içten dilekleriyle kutlar. Çok sağlıklı, huzurlu, bereketli, kazançlı bayramlar diliyor. Sakallı Hüseyin Sinergi Haftaki Nüto. Buyur canım Utkucuğum. Şöyle al onu da yan tarafa koy bakalım sırasından. Onları tekrar okuyacağız çünkü. Meltem Kırcalı, Seydan İdris, Tosteki Tubobo Perikom. Tutturdun mu? Tutturdun. Cemil Buran Almanya'dan yazdı. Cemil Buran Teşekkür ederim. Perikom'a gideceksin. Almanya'dan gelince yazın. Tiraz 3'te züccaciyecimiz. Ben sana anlatırım nerede olduğunu. Evin için, salonun için çok güzel böyle harika bir eşya verecek sana hediye olarak. Tamam mı Cemil? Bayramın ikinci gününden selamlar güzel İskeçemizden Cemil Buran ve ailesine. Şahin'e çok çok selamlar. Utku'ya da bol selamlar. Sana da tabii ki. Sık sık Utku'yu dinlemek isteriz. Bundan sonra Almanya'dan selamlar. Ne diyeceksin? Ha bakalım. Dinleyici seni istiyor artık.
1: Yazın bakacağız. Bu zamanım olduğu zaman geleceğim.
0: Gelecek. Veres bitle, skuterle, papa giren gelecek bu çocuk be ya.
1: Getirtirim be kendimi.
0: Getirtirim
1: be kendimi.
0: Traktörle bile gelirim diyorsun.
1: Hepsinden gelirim.
0: Cemil Buran'a sonra hatırlat, hediyesini yazalım. Gelince Almanya'dan gitsin alsın. Tamam Mutlucuğum?
1: Tamam.
0: Eyvallah.
1: Ona çıkarsa diye.
0: Nasıl?
1: Ona çıkarsa diye bir şey.
0: Evet, kazandı o zaten, yazdı sponsorlarımızı. Ha. Ben söyledim 3 tane, o 4 tane yazdı fazlasıyla. Lay lay lay lay lay. Agam hayırlı bayramlar inşallah. Servet Doğan Agam Paris'ten yazdı. Teşekkür ederim Servet Agacığım. Size de iyi bayramlar diliyoruz. Kolay gelsin Utku'ya selamlar, iyi yayınlar. Sakallı Hüseyin sana da çok selam söyledi Utku.
1: Aleyküm selam.
0: Tamam, dur bakalım şimdi azıcık davul zurna dinleyelim müsaadenle.
3: Dur bakayım şöyle bir. Batı Trakya'dan davul zurnalar dinletelim.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Bu güzel davul zurnalar tabii ki memleketimizden. Onlar başka. Onlar spotlar. Müziği de kraldan dinlersin diyor ya. Utku. İşte bu. Bu Utku öğrendi kopçaları, bilgisayarları, spotları hepsini öğrendi. Cemil cümlenize iyi bayramlar diliyoruz Kral Efendi'den. Hepinize şabı efendim. Gürgen'e teşekkürler katkılarından dolayı. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi bayramlar sana ve ailene. Bakalım davulları bakalım dinletirelim dinleyicilerimize Utkucuğum. Canlı canlı davullar böyle. Bir şaba bakalım Kral Efendi dinleyicisine. Bastır.
2: Kral Efendi dinleyene de bu türküde oynayana da şaba.
1: Bitti be ya. Dinleyene de oynayana da şaba be ya. Utku'dan şaba.

Tabii ki gelecek. Kral FM'den Boyacı Gökhan'a, oynayanlara, oynamayanlara, ayakta duranlara şarkı Şam'a. Utku'dan da Şam'a. Uzak orası Şapçı'ya Şam'a. Uzakları yakın yapan radyonuz, sizin radyonuz Dinleyenler Kulübü'nde Utku ve Haşim ile birlikteliğiniz, bayram programınız devam ediyor. Bütün güzel dinleyicilere Şam'a.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Latya Elektrikli Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Bayram sofralarının olmazsa olmazı, Amfeon Pastaneleri, damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
0: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
1: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
3: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
1: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
4: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero, Yalınlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 2534 02 43 82. Instagram adresi Chef's House.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
4: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
7: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
4: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
7: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
4: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
8: Forio Plast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Forio Plast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde, onun için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar,

0: Horoz mu? Horoz. Bir dinleyicim soruyor, klima vereceğiz mi diyor. Ne yapacağız? Klima vereceğiz mi? Havalar sıcak ya. Bir sponsor bulmamız lazım ama klima için, değil mi?
1: Sponsor verirse vereceğim.
0: Bir bağlantı kuralım bakalım. Ben arayayım, konuşayım sponsorlarla. Bir klima alalım bakalım be. Verelim dinleyicilerimize, iyi olur. Önümüz yaz, sıcaklar gelecek. 45 dereceler. Deniz kıyısına gideceğiz Utku.
1: Gideriz be.
0: Hazırlanın bakalım. Akhisar geldi. Savaş, Şenay, Savaş'ım merhaba. İyi bayramlar kardeşim. Çok geziyorsunuz. Vakit buldukça geziyoruz. Savaş'ım, Manisa'ya, Akhisar'a çok çok selamlar. İyi bayramlar diliyorum sana ve ailene de. Pervaneyle bu işler olmaz. Bir klima ver demiş dinleyici. Vereceğiz mi, ayarlayacağız mı? Bakın bir şeyler yapacağız mı?
1: Sponsor verirse vereceğiz.
0: Sponsor? Hüseyin sen sponsor olsana bize. Klima. Kaçlık olsun klima? Halacım merhaba, biz buradayız, kaçmadık daha Utku'yla birlikte. Sen gittin geldin mi? Halam Almanya'dan dinliyor Utku.
1: Dinlesin.
0: Bir selam gönder. Haşim'in halasına şaba de.
1: Haşim'in halasına şaba. Aftayne.
0: Nerede?
1: Aftayne diye.
0: Aftayne. Evet ya, Aftayne. Şaba pomaz. Poli poli şaba. Bre, Urumcaya gene baksana be ya. Utku poli poli. Cenus B. Efendim, bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle 25 yıllık tecrübesiyle Cenus B. Gökçeler'de belediye binası arkası postanenin yanında. İlmi Hocam saygılar, selamlar. Öğretmenlerini çok sever misin Utku?
1: Okuldakılarına mı?
0: Genelde.
1: Öğretmenleri yani orta. Çok da sevmem, hani çok da nefret de etmem.
0: Orta seviyede seviyorsun. Orta. Niye öyle? Çok ders mi veriyorlar Utku?
1: Evet.
0: İngilizce kursuna falan gidiyor musun sen İngilizce için?
1: Giderim ama bıraktım.
0: Bıraktın, yeter diyor. Bir dil yeter bize.
1: Yeter.
0: Urumca da var, Yunanca da var, iki dil.
1: Urumca, Türkçe biliyorsun.
0: Tamam.
1: Almanca da biliyorsun.
0: Almanca da var sende. Alles schön.
1: Alles schön. Guten Tag.
0: Bak, hadi, Almanca da var adamda. Hey. Şimdi ben de 13,5 yaşında olmak isterdim diyor halam. Geçti Bolu'nun pazarı.
1: Yaşına istesin geri dönemez.
0: Dönemez. İstese de geri dönemez. Bu yaşın tadını çıkarsınlar artık. Zaman çabuk geçiyor Utkucuğum, değil mi?
1: Ya.
0: Utku nasıl diyor? Hafta aynı. Hadi ya. En büyük? Beşiktaş. Ayva çiçek açmış Utku, yaz mı gelecek?
1: Yaz gelecek. Ne gelecek? Geldi.
0: Geldi, önümüzde sıcaklar var. 3 tane, hayır şöyle yapalım. 4 tane sponsorumu yazın, pervaneyi vereyim. İlk gönderene pervaneyi vereceğim efendim. Sevgi Hanım bayramını kutladım. Sevgi Hanım bana yazdı, bayramını kutladı. Ben de onun bayramını kutladım eşiyle birlikte. Peregon'dan pervane veriyorum 40 wattlık. 3 tane bayram tebriği sponsorumu yazın. Halam da yazmış en büyük cimbom diye. Babak Utku. Separa kalo. Separa kalo.
1: Separa kalo. Galatasaray defelme. Hayır.
0: Beşiktaş.
1: Beşiktaş. Sade Beşiktaş. Yaşasın Beşiktaş. Ya be.
0: Sevinç Market, İmam Nuri, Kara Hasan. Yanlış Aylin Hanım. Bayram tebrikleri, bayram tebrikleri. Cenus Bey Yabancı Dil Eğitim Merkezi. İlmi Hocam, Cenus Bey başarılarla dolu bir geleceğin ilk adımlarını attınız. Cenus Bey'in yolunda sevdiklerinizle birlikte hayatınıza değer katanlarla beraber öğrencilerin, ailelerin, velilerin, eğitim camiası olarak sağlıklı, mutlu, huzurlu bir kurban bayramı geçirmelerini temenni ediyor Cenus Bey. Utkucuğum şöyle kıyıya koyar mısın onu? Hadi bakalım. Muallim. Lay lay lay lay lay. 40 wattlık pervaneyi veriyorum. 3 tane bayram tebriği sponsorumu yazın. Onair Medya Grup ve Perihom katkılarıyla. Kral FM her zaman hediyeleriyle birlikte. Bedavası en bol radyo istasyonu, dinleyenler kulübü. Utku, burası hiç büyümeyen insanların radyo istasyonu.
1: Öyle.
0: Değil mi? Cengiz ve Şükrü. Karaçanlar'da efendim. Kiralık sandalyeler, masalar, gölgelikler, yağmurluklar Cengiz ve Şükrü kardeşler'de. Gönülleriniz bayram etsin. Horandanız çok ve sağlıklı olsun. Gelenek ve görenekleriniz kalıcı olsun. Paylaştığınız her lokma bereketli olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun diyor Cengiz ve Şükrü. Hangi şarkı varsa ova havaları var. Ova havaları yapacağız. Yani. Tamam.
1: Meğer amcanın istediğini şarkıyı koyacağız.
0: Tamam. Canım ciğerim benim, eyvallah. İlk yazacak dinleyicime pervaneyi veriyorum hemen. Azıcık bekleyelim Utkucuğum, tamam mı? Dinleyicilerimiz yazsınlar bakalım.
1: Yazsınlar. Doğru yazana fırıldak. Pervane.
0: Fırıldak veriyoruz.
1: Duvarların dediği gibi.
0: Fırıldak veriyoruz. Haşim bayramı kutlu olsun. Hayırlı bayramlar. Kavala Hastanesi'nden. Çok çok selamlar. İyi bayramlar, çok selamlar demiş Ali Himmetoğlu. Teşekkür ederiz Ali'cim, sağ olasın. Geçmiş olsun. Her şey yolunda mı Ali, tamam mı? İnsanlar bazen öyle. Halanın yazdığı şarkı ne olacak? Geliyor o havaları, geliyor. Ra la lay lay lay lay lay. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filiotis, Asfalt Boyu. Teşekkür ederim katkılarından dolayı. Çok çok sağ olun efendim. Dualarınız kabul olsun. Eviniz bereketlensin. Bayram size huzur ve sağlığıyla gelsin. Güzellikleri baki olsun. Sevinçleri bol olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sevdikleriniz ile nice bayramlar diliyor. Sezer, Çiler, Ömer, Osman, Filiotis, Asfalt Boyu'nda. Teşekkür ederim. Bir hilti. Sağlıklı yaşam için takviye vitaminler B-Hilti'de bayramınızı en içten dileklerle çok çok sağlıklı bir şekilde çok çok bayramlar diliyor B-Hilti sahibi ve çalışanları. B-Hilti takviyeler, enerjiler için, sağlıklı bir yaşam için bu takviyeler enerji seviyesini artırma, kemik sağlığını destekleme ve metabolizmayı dengeleme işlemleri için kullanılıyor. Sağlıklı yaşam için takviye vitaminler B-Hilti'de. Utku sen Beşiktaşlı mısın diye sormuş adam. Bağırdı ya çocuk Beşiktaş diye.
1: Beşiktaşlıyım.
0: Tabii. Siyah beyaz tişört bile giydik biz bugün. İrfat kardeşim yazmış. Dinle Utku. Utku biraz daha büyüdüğüne ona ovadan bir arkadaş bakalım.

0: İrfat, daha erken, benim yaşım küçük diyor. Başımı belalara vermeyin diyor Utku. Kral Efendi'den Ertuğrul abama, Ertuğrul abime, Gülten ablama şaba. Var mı senin şaba söylemek istediklerin?
1: Kime?
0: Şaba söylemek istediğin birileri var mı? Bütün dinleyicilere.
1: Bütün dinleyicilere ve özellikle Taraşmanlı'ya ve Göller Mahallesi'ne şaba Taraşmanlı.
0: Bir tane de Beşiktaş'a. Ver bir tane Beşiktaş. Bütün Beşiktaşlara şaba.
1: Bütün Beşiktaşlılara şaba. Beşiktaş maçını açarsınız bakarsınız olduğuna.

0: Kanal FM'den dinleyicisine Şaba, dinleyenler kulübü Kanal FM'den dinleyicisine Tanju abisine Utku'dan, Tanju Şakiroğlu'na Şaba. Tanju, selam aşı var mı? Utku'ya söyle, Tanju abisine tavuk yumurtası verecekti, unuttu mu? Unutmamış, soruyor, söyle, tavuk.
1: Tavuk mu istiyorsun, yumurta mı istiyorsun?
0: Ne o tavuk yumurtası? Tanju, tavuk mu yumurta mı, karar ver. Dil mi öyle be Utku?
1: Öyle be ya.
0: Elbet be ya.

Taverna Gorgona Bratankova'da efendim, Traditional Greek Taverna, Instagram'da Gorgona alt çizgi taverna olarak detaylı bir şekilde görselleriyle birlikte takip edebilirsiniz. Sahibi ve çalışanları Yılmaz ve Sinan kardeşler en içten dilekleriyle hayırlı ve bereketli bayramlar diler. Sevdikleriniz ile aynı sofrada buluştuğunuz tatlı ve tatlı muhabbetlerin olduğu şerbet tadında sağlık, çok çok bayramlar diliyor. Maradoş'taki Taverna Gorgona Bratankova.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
2: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
3: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
4: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25-410-68.000 και κινητό 6977-57-57-87.
5: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden, bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Dr. Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
6: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 10.87'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
7: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.

0: sun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Xanti. Telefon 2541 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
4: Utku kardeşim, birkaç tane mesaj var, onları okuyalım. Adem Orhan Paris'ten yazmış. Selamün aleyküm. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hayırlı yayınlar dileriz. Paris'te bile dinliyorlar Utku.
5: Paris'te bile
4: Fransa'da, Paris'te. Evet.
5: Dinleyin.
4: Efendim, çok teşekkür ederim. Adem Orhan sağ olasın. Ufukçum sağ ol. Aşım abim bayramın kutlu olsun demiş. Teşekkürler Ufuk. Ve Simay Ömer. Aşım abicim bayramın kutlu olsun. İyi bayramlar. Çok çok teşekkür ederim kardeşim Simay. Size de iyi bayramlar diliyorum. Çok çok çok bayramlar. En çok çocukların bayramı kutlu olsun. Çocukları çok seviyoruz Utkucuğum. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Benden 2-2.5'a doğru yavaş yavaş kapayalım programı. Ne dersin?
5: 2-2.5'da kapanır.
4: 2.5'da kapayız, dükkanı kaçacağız. İşlerimiz var çünkü bizim.
5: İşlerimiz var işte.
4: Kime selam söyleyecektin? Teyzen dinliyordu, unutma da kızmasınlar sana sonra. Kimdi?
5: Mümle teyzeme buradan selam olsun.
4: Utku'dan Mümle teyzesine çok selam olsun. Kralsın Utku, kral. Termoteknik Ender Mehmetoğlu, bu güzel bayram zamanlarının her anı size ve ailenize önce sağlık, bereket getirsin, sonra bolluklar, güzellikler getirsin. Bayramınız kutlu olsun diyor. Electro Sky Gökçeler'de Necati'n abim. İyi bayramlar agam. Bayramın neşesi, huzuru, sevgisi, bereketi çok olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun. Gönülleriniz bir olsun. Bastığınız, gezdiğiniz haneler bayram olsun diyor. Electro Sky Gökçeler Necati'n abim. Dostek YouTube Bobo Seydan İdris. Çevirmeler hazır. Kokoreçler hazır. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, kurban bayramınız bereketli olsun, sağlıkla nice bayramlar dileriz diyor. Dostaki Tub Bobo Seyden Edris sahibi ve çalışanları. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum Bobo. My friend. Çevirmeler hazır, hafta sonunda çevirmeler var Dostaki Tub Bobo. Bekir'de Seyden Edris kardeşimizde. Golden Glass, yüreğinizdeki duaların gökyüzüyle buluştuğu, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bir kurban bayramı dileriz. Bayramın bereketi, sevinçleri, güzellikleri daim olsun. Camlar kırılsın kalbiniz asla diyor Golden Grass sahibi Şaban Bey. Village Market Cellar'a güzel haberlerin çoğaldığı, umutların arttığı ve bayram bereketinin çoğaldığı, tatlı sohbetin, huzurun ve kazancın olduğu bir bayram. Mutlu bayramlar diliyor. Village Market Cellar'a Gökçeler'de Kayhan Sinapoğlu. Teşekkürler çocuklar. İyi günler diliyorum size de, iyi bayramlar. Al bakalım Utkucuğum onu. Bu sayfayı bitirdik. Şu sayfaları ver bana. Hayır, onları ayrı koy. Bunu okuduk, onu ayrı koy. Eyvallah. Hah. Defkar Stopoli.
5: Parakavah.
4: Gürkan Deniz'de çivermiş Utku. Çapa yapmam mı gideceğiniz diye soruyor arkadaş. Kahve içmeye gideceğiz bayağı. Kıskanma sen gene hemen.
5: Kahve içme.
4: Elbet. Söyle Utku, nasıl kahve içeceğiz? Buzlu kahve.
5: Buzlu kahve, frappe. Stigmios kafes, fantastik.
4: Kıskanma sen gene hemen. Kıskanma ne olur, senin de. Çalış senin de olur. Buluzları veriyorum, hiç merak etme sen. Bobo. Seyder Ediriz yarışmada buluz istiyor. Bobo'dan alektör, can fotoğrafçılık ve Serkun cenaze hizmetleri. Bobo'dan buluz istiyor. Ben veriyorum buluzları, sen merak etme. Sen yarışmaya dahil değilsin Bobo. Kendine gel. Çevirmeler pişti mi? Ayırsın azıcık bize de Utku. Bobo çevirmeden.
5: Ayırsın.
4: Bekirli'ye gittin var mı hiç?
5: Gideyim be ya. Ayda bir kere gideyim.
4: Tanıdıkların mı var orada? Bundan sonra Bekirli'ye gittiğinde Bobo'dan da geç.
5: Halam var orada, halam. Umran.
4: Bekirli'de mi?
5: Ya.
4: Bekirli. Ben çocuğum, senin soyda vallahi yakadan ta gümürcüne mümürcüne dede aç şapçı. Ne bu ev?
5: Öyle be ya abi. Bizim soy uzun.
4: Bak bak, ne güzel kadro gönderdi arkadaş. Görüyor musun Utku? Serinliğe çay iç ye.
5: İçer be ya.
4: Şaba.
5: Oynayanlara da, dinleyenlere de şaba.
4: Oynayanlara da, dinleyenlere de, oynayanlara da hep çayla şaba. Bayramın ikinci günü. Yarın program ne var Utkucuğum? Neler yapacaksın yarın? Yarın cuma. Bayramın üçüncü günü.
5: Yarın hiçbir şeyim yok. Ayakları uzattım.
4: Dinleneceğim.
5: Dinleyeceğim. Eğer de dersen ille gel radyoya geleceğim.
4: Hayır yok yani. Altın kalbi çocuk.
5: Gel dersen geliriz. Hayır, evet.
4: Gel dersen geliriz. Git dersen gideriz diyorsun, öyle mi? Lay lay lay. Selamlar, iyi bayramlar. Uzaydan Utku'ya selamlar demiş Halit Mümün. Uzayı tanıyorsun. Mümün abinin, boyacı Mümün'ün çocuğu. Evet. Çok selam söylüyor sana bak. Selamlar, iyi bayramlar. Uzaydan Utku'ya selam demiş.
5: Teşekkür ederim. Benden de uzaya selam.
4: Tamam mı uzaycığım?
5: Bayramını
4: da kutluyor arkadaşımız. Utku kardeşim. Mümün, iyi bayramlar diliyorum. Halit Mümün, sana da bayramın kutlu olsun. Utku bir dahaki sefere buzukisini de alsın çalsın diyor. Aa, sen çalıyor musun buzuki?
5: Kimdi?
4: Arkadaş. Sen, var mı öyle buzuki? Saz buzuki?
5: Var var. Saz da var. Buzuki de var.
4: Ciddi mi söylüyorsun?
5: Ne?
4: Söylemedin bir şey bu Utku. Aa,
5: söylemedim.
4: Sen, orkestra gibi adamsın mı çocuğum sen?
5: Orkestra gibiyim ben. Yani orkestra.
4: Bende darbuka var. Bende de darbuka. Sen bir şey buzuki söyle. Ben de darbukalar eşlik edeceğiz.
5: Biliyorum çalmasın.
4: Türk biliyorum. Türküleri kim söyleyecek?
5: Gürka.
4: Gürkan nesli oğlum söyleyecek türküleri. Ya. Bırak şu yalamayı be. Susak ağızlı.
5: O zaten tavernaya mavernaya böyle çıkıyor. Instagram'a koyuyor videoları, alıyor mikrofonu, ne zıngır zıngır şarkı çağırıyor.
4: Bizi dinlerse şimdi taş yüzden kalkıp gelecek, koşturacak bizi.
5: Koştursun, yapamaz o bir şey. O taş yüzde açar şimdi.
4: Tatile gitti. Efendim. Çok güzel pişmişler. Bobo'nun çevirmeleri hazır. 5 tane de pişti. Sahipleri aldı gitti. Bereketli olsun Bobo. Hayırlı işler diliyorum. Hafta sonu da kokoreç, tavuk, ciğer var. Böyle şişte yeni ürünleri, yeni ciğer var. Bobo'nun Seydan Ediriz Bekirli'de mutlaka bir uğrayın. Selamımızı söyleyin. Kickbox öğrenmiş mi diyor Tanju Şakiroğlu. Onu da mı biliyorsun oğlum?
5: Kimi?
4: Kickbox. Karate.
5: Bilmiyorum.
4: Öyle.
5: Ben bir ay falan gittim, bıraktım.
4: Tanju bir ay gitmiş çocuk yani, kendini tamamen başka şeylere vermiş. Tekvando mekvando onu bana ters diyor, öyle mi?
5: Ya.
4: Şimdi neyle uğraşıyorsun diyor spor olarak.
5: Spor mu sporu?
4: Yürüyüş yapıyorsun.
5: Yürüyüş yapıyor mu ya? Yürüyüş yapacaksın da sağlığın da yerinde olsun.
4: Aynen.
5: Be ya.
4: Aynen, aferin aferin. Tamam mı Tanju? Kickboks yok. Lay lay lay lay lay. Sibay'ım teşekkürler. Dinliyor musun Sibay'cığım? The Espirasyonist Gürkaya ve Mehmet Gökçeler ve Yasiköy Asfalt Boyu'nda. Azıcık şimdi tanıtalım bakalım sponsorlarımızı. Müsaadenle Utku, tamam mı?
5: Bu sponsorları tanıtacağız tabii.
4: Tabii ki. Onlarla da bizlerle birlikte çalıştıkları için teşekkür ediyoruz hepsine ayrı ayrı. Onayır Medya Grup, Kral FM ve sponsorlarımızla birlikte bayram tebrikleri için Canı Gül'den teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olun, var olun. Allah gönlünüze göre versin. İdare et işleri iyisin. Efendim Gökçeler Yasköy Asfalt Boyu'nda The Espirasyonist ve Gürkaya kardeşimizin Poğaça Börek Dükkanı Gökçeler Asfalt Boyu'nda Tok Kaliteli olarak zaten biliyorsunuz. Tazecik böyle çok güzel ürünleriyle Tok Kaliteli her gün her sabah erken erken hizmetinizde. Instagram'da ve Facebook'ta da Tok Kaliteli olarak detayları ayrıntıları bulabilirsiniz. Görselleriyle birlikte. Birlikte geçirilen her an her bayram mutluluğun huzurun bir göstergesidir. Bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe dolu bereketli bayramlar diliyor. Poğaça ve Börek Dükkanı Tok Kaliteli ve The Espressionist sahipleri Gürkaya ve Mehmet. Al canım onu da şöyle yan tarafa böyle dosyaya bir koy bakalım. Evet. Okay Sezer'im, everything is okay yazmış. Biraz yoruktun sen bugün, uçaktan indin otobüslerle falan böyle. Şükran Hanım teşekkür ederim, size de iyi bayramlar diliyorum. Beraycığım iyi günler. İyi bayramlar. Özlem Hanım size de bayramın ikinci günden tekrar tekrar iyi bayramlar. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Ekol Kendrickson'un Gloson Meslek Pedefsiz İngilizce ve İlkokul, Ortaokul ve Lise Takviyesi dersleri Adnan Osmanoğlu. Instagram'da Ekol alt çizgi Language yine alt çizgi School olarak, Facebook'ta da Ekol Dershanesi olarak takip edebilirsiniz. Adnan Osmanoğlu Ekol Dershanesi'nin. Büyük Öksüz'de başarı tesadüf değildir kesinlikle. Okullarınızda başarı İngilizce kurslarıyla hedefinize ulaşmak için Ekol Dershanesi sahibi ve çalışanları, öğrencilerin, velilerin ve bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı en samimi duygular ile kutlar. Yüreğiniz umutlu, umutlarınız daim, sağlığınız, mutluluğunuz bereketli olsun. Bayramınız kutlu olsun diyor Ekol Dershanesi Adnan Osmanoğlu. 698-222-6676. Buyur Utkucuğum. Bir tane daha okuyalım böyle sponsorlarımızdan. Ondan sonra sırada neler var? Hangi şarkılar, türküler var? Ha, oba karşılaması var. Hazırlamıştık onu değil mi? Hazır mı o?
5: Hazır.
4: Zehir gibi, zehir. Zehir be ya. Var mı mesaj, bir şey geldi mi? Bak bakalım be, mesaj olmasın demesinler. Sonra Utku da unuttu bizi programda. Sakallı Hüseyin, Sinergü Haftaki Newton. Bütün herkesin, müşterilerin, değerli halkımızın ve işbirliği yaptığı herkesin bayramını en içten dilekleriyle kutluyor. Sakallı Hüseyin. Çok çok çok sağlıklı, çok huzurlu, çok bereketli, kazançlı bayramlar diliyor. Uygun fiyatları, kaliteli hizmeti ve hızlı servisiyle araba ve motorlarınızı evinizden alıp tamir, bakım ve boyadan sonra yine sizlere getiriyor. Sakallı Hüseyin. Afu Sakallı. Açayım mı? Açtım. Gene mesaj geldi.
5: Mesaj geldi. Buradan Taraşmanlı köyünden Göller Mahallesi'nden Mutlu abime ve Ayşe yengeme selam olsun.
4: Özel selamlar. Bu kadar selamdan sonra el üstünde tutmaları lazım seni bu insanların. El üstünde.
5: Bir Yunanca şarkı koyalım.
4: Hemen. Çek bak. Dur bakayım. Hemen bak.
5: Yunanca.
4: Yunanca. Hazır. Aç oradan bizim sesimizle eğlenelim bakalım. Oynayanlara, oynamayanlara, dinleyenlere, dinlemeyenlere şaba.

0: tatlı fırnası. Deniz kıyısında dinleyen arkadaşlar varmış. Maşallah efendim. Karpuz kabuğu denize düşmeden deniz kıyılarına geldik. Güzel ama hava sıcak, tam böyle denize bastı. Utkucuğum ben devam ediyorum böyle. Sen konuş. Arayan soran var mı?
1: Arayan soran var.
0: Ne dediler gene?
1: Haydi.
0: Dur bakalım şimdi.
1: Yapay gene. Zeka da çıkıyor.
0: Aa, yapay zekadan da haberin var senin.
1: Bu yapay zeka, ben konuşuyorum bir fasi şimdi, tamam, birisinle. Pat diye giriyor muhabbetten arasına.
0: Nasıl giriyor bu anasını sattım yapay zekası bayan?
1: Giriyor işte.
0: Ay Allah'ım yarım. Bak sen. Çıkar o yapay zekayı, girmesin
1: çıkmıyor,
0: muhabbetin arasına.
1: Çıkmıyor. Ne? Çıkmıyor.
0: Allah'ım yarım.
1: Aymış mı? Neymiş?
0: Ben de bilmiyorum ne ana, kındabınız. Tövbe yarım. Utku sakin. AI. Kındabınız. Koparayım o beli. Ela. Dinleyenler kulübünde ben Aşim ve...
1: Lütfü oğlu Utku. Aman Utku.
0: Lütfü oğlu Utku mu oğlum? İyi bayramlar canlar.

0: Emir geldi. Utku diyor aç mikrofonu abi diyor. Buyur Utkucuğum. Oğlum unutma dedik ya sen bunu.
1: Bizim köydeki kahveye, gıdaya herkese selamlar olsun. Hayırlı bayramlar. Açın sonra radyo sesi dinleyin beni burada.
0: Açın radyo
1: bayramdan
0: kanal efendim. Nasıl bayramdan bayrama bayağı demedik mi haftada 10 günde bir geleceğiz diye.
1: Yazın geleceğim.
0: Yazın. Kışın gelemeyiz.
1: Kışın gelemeyiz.
0: Haru kolay gelsin. Öteki neydi oğlum? Mesaj yazıyor insanlar.
1: Şey.
0: Neydi o?
1: Hanife.
0: Ha? Unutma bunları. Hanife. Sonra köye gidince koşturacaklar seni kısacık sopasından.
1: Hanife benim eski öğretmenim. O selam yolluyor. Selamını aldım, bayramını kutlarım.
0: Muallimim, öğretmenim tamam. Biz de öğretmenlerimizin bayramını kutluyoruz tabii ki. Teşekkür ederim. Unutmasan oğlum sen böyle şeyleri. Aa, Utku, öğretmen.
1: Unutuyoruz.
0: Yaş ilerledi, unutkanlık başladı Utku.

0: Gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı candan kutluyorum efendim. Saygım, sevgim, dualarım sizlerle. Dualarınızı benden eksik etmeyiniz efendim. Teşekkür ederim. Mübarek Kurban Bayramınızı candan kutluyorum efendim.
2: Rahmetli Zeki Müren'le birlikte biz de kutluyoruz. Şöyle yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz Utku. Ben çok memnun oldum seninle birlikte. Harika bir enerjim vardı. Söylemek istediğin bir şeyler var mı?
3: Yaza bir gün görüşeceğiz yine yani. Yapacağız yine bir.
2: Sana bir gün mü program yapacağız? Ben ayarlayalım onları böyle arada.
3: Ayarlayacağız. 10 günde bir gün görüşeceğiz yine yani. Yapacağız yine bir.
2: Sana bir gün mü program yapacağız? Ben ayarlayalım onları böyle arada.
3: Ayarlayacağız. 10 günde bir. İzleyici mi diyeyim, naz diyeyim işte.
2: İzleyici de dinle.

0: Nintendo otomatik avtomata giriyor.
1: AI.
0: Ya.
2: Bu bizden de akıllı galiba Utku.
0: Benden akıllı değil.
2: Bizden akıllı olabilirim ben dedim bu AI denilen meret şey. Genus B. Dedim ben hoşuna gitti. Zentrum für Fremdsprachenunterricht. Ya schon nachher gör Almanca görün. Ya ich liebe dich, das war gut. Ne işin böyle şey galiba. Kendi Rokşan Anglosan Yabancı Dil Eğitim Merkezi Zentrum für Fremdsprachenunterricht. Genus B. Gökçeler'de belediye binasının arkasında, postanenin yanında. Genus B efendim, 25 yıllık deneyimleriyle birlikte yanınızda. Gökçeler'de çok yanınızda Genus B. Çok çok selam Kral FM'den. Öğretmenlere, öğrencilerine ve velilere Genus B diyor ki, bayram tebriği mesajında başarılarla dolu bir geleceğin ilk adımlarını attınız Genus B'nin yolunda. Sevdiklerinizle birlikte, hayatınıza değer katanlarla beraber öğrencilerin, ailelerin, velilerin, eğitim camiası olarak sağlıklı, mutlu, huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmelerini temenni ediyor Genus B, çalışanları, sahibi ve öğretmenleri. Dankeschön. Buyur canım. Sen de sağ ol. Cengiz ve Şükrü kardeşler Karaçanlar'da sandalye kiralıyorlar. Sandalye, güneşlik, masa falan, düğünlere, hatimlere, sünnet düğününe hep çare. Gönülleriniz bayram etsin, horandanız çok ve sağlıklı olsun. Gelenek ve görenekleriniz kalıcı olsun. Paylaştığınız her lokma bereketli olsun. Kurban bayramımız kutlu olsun diyor. Paradoşaki Taverna Gorgona Bratankova'dan Yılmaz ve Sinan kardeşler, sahibi ve çalışanları, Bratankova'da mutlaka Gorgona'ya gidin, tanışın, mekanı bir görün. Çok çok güzel manzarası var. Böyle doğanın içinde harika bir mekan yapmışlar Bratankova'da, Gorgona Taverna, Greek Taverna Gorgona. En içten dilekleriyle hayırlı ve bereketli bayramlar diliyor. Sevdikleriniz ile aynı sofrada buluştuğunuz, muhabbetlerin olduğu, tatlı muhabbetlerin olduğu, şerbet tadında sağlıklı çok çok bayramlar diliyor Bratankova Gorgona'da sahipleri Sinan ve Yılmaz. Teşekkür ediyorum çocuklar, İşbirliğiniz için. Birlikte çalıştık yine bu bayram. Arkadaşlarla mutlaka tanışın. Utku, şöyle son mesajlara da bir bakalım mı bakalım?
0: Bakalım.
2: Bakalım bakalım. Başka mesaj gelmemiş herhalde. Dinleniyor insanlar. Şimdi öğlen vaktine doğru geldi.
0: Öğlen, ne çalalım? Dinleniyor.
2: Biz de yavaş yavaş bir 15 dakika sonra kaçarız. Hava açar. Haşim de Utku kaçar.
0: Öyle.
2: Efendim sizlerle birlikte olduk yine. Harikaydınız. Çok teşekkür ederiz. Utkucuğum dur bakayım şöyle hangi bir şarkıyı bakalım bunu. Dur bakayım. Ha.
0: Ay ay.
2: Eskilerden seçtik böyle.

0: Yine bir AI çalışması olmuş Kemal Sunal'ı. İnek Şaban'ı biliyorsun. Filmlerine bakmışsındır Utku. Hiç eskimeyen filmler. Her baktığımızda tekrar tekrar bakıyoruz Utku.
1: Öyle mi ya? YouTube var bakıyorsun.
0: Sağ olun canlar. Gönül pencereniz her zaman açık olsun. Allah gönlünüze göre versin yine de. Bu güzel bayram vesilesiyle çalabım hanenize, size, toprağınıza, işinize, gücünüze, hayvanınıza, alet edevatınıza bereket ve sağlık versin. Kral FM'de bugün harika bir dostum vardı kardeşim Utku ile birlikte. Sizlerle birlikte olduk. Şöyle güzel vakti nasıl geçtiğini anlamadık ama Utkucuğum değil mi?
1: Ya anlamadık ya.
0: Mesajlar var mı? Baktın mı bakalım telefonda? Son mesajlar demesinler sonra Utku bizim mesajı görmedin. Meşhur olduğunda bizim mesajları okumadın diye. Şikayet gelmesin sonra Utku. Bak sen orada. Altın kalpli çocuklara, dünyayı hiçe sayanlara, dervişlere, sufilere, ormanın sesine, arının gayretine, çiçeğin kokusuna, karıncanın gücüne, kendini bilenlere, hakkıyla çalışanlara, eline, diline, beline hakim olanlara, emeğiyle kazananlara. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel bayramla birlikte kurbanınız ve dualarınız kabul olsun inşallah. Tengri Cemi cümlemizi hep birlikte sağlıklı bir şekilde çok çok bayramlar nasip etsin. Biraz Rumeli türküleri dinleyelim mi Utku?
1: Rumeli türküleri dinleyelim. O da bitiririz karik.
0: Yavaş yavaş yazarız diyorsun.
1: Ya.

0: Tabii gösteriyorum burada kopçaları, aletleri, bilgisayarları falan denedim. Yarın öbür gün tabii. Utku geleceğin radyocusu bitti. Ortalık karışacak vaziyet alır. Değil mi Utkucuğum?
1: Öyle be ya.
0: Cinus B, teşekkür ediyorum. Ekol, Kendi Roksiyon'un Grosyon, Meslek Pedefsiz, Adnan Osmanoğlu, Ekol Dershaneleri, çok çok teşekkürler. The Espressionist, Gökçeler ve Yasiköy Asfalt Boyu'nda ve Poğaça Dükkanı'yla, Börek Dükkanı'yla, Gökçeler Asfalt Boyu'nda, Tokalitero, Gürkaya, teşekkür ederim Gürkaya ve Mehmet, iyi bayramlar çocuklar. Golden Glass, Şaban Bey teşekkürler. Tosteki Tüm Bobo, Seydan İdris, Bekirli. Kolay gelsin Seydan'ım. Kolay gelsin Bobo, hayırlı işler diliyorum sana. Elektro Sky, Gökçeler, Necatin abi. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol abim. Termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu. Teşekkürler başkan. Village Market, Selero, Gökçeler'de. Kayhan, çok teşekkür ediyorum. Cengiz ve Şükrü kardeşler. Sağ olun, var olun. Ömer Sezer, Çilar Osman, Filiotis Asfalt Boyu. Teşekkür ederim İşbirliğiniz için. Bir Hilti sahibi ve çalışanları Kral FM olarak teşekkür ediyoruz. Bayram katkılarından dolayı. Baradoşaki Taverna, Gorgona Bratankova'da Yılmaz ve Sinan kardeşler. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bereket versin diyoruz. Sakallı Hüseyin, Sinergü Hafta Günü Dön Hüseyin'im, teşekkürler. İyi bayramlar diliyorum bütün sponsorlarımıza. Bir teşekkür de senden alayım sponsorlarımız için Utku.
1: Bütün sponsorlar çok güzel reklam veriyeler. Teşekkür ederiz yani.
0: Seneye de nasip kısmet olsun.
1: Seneye de nasip kısmet olsun. Seneye bir çıkalım bakarız.
0: Bir seneye çıkalım bakalım.

Hamdi kardeşim, iyi bayramlar, iyi gezmeler diliyorum. Eşin ve minik kızına da buradan çok çok selamlar Kral Efendi'den. Sıradaki bütün şarkılar sizin için. Çocukların da bayramını kutluyoruz.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sağda bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
1: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
0: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
5: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden. Hepsi benim

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenayim ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenayim ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House. Platia Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
2: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Balsamis Events and Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Μπαϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
1: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
4: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
7: Vorio Plast. Modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Vorio Plast yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite Vorio Plast Koyunköy'de. 2541 021 404 cep telefonu 693 31 68 949.
8: Θέλω αμάξι για το σουκού, αλλά και βαν για τη δουλειά. Γίνεται.
9: Στην Ότοκος Κερίδης όλα γίνονται. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, ανταλλαγές και παραγγελίες.
8: Δηλαδή έχει και βαν και αυτοκίνητα.
9: Και για δουλειά και για μετακόμιση και για γάμο και για διακοπές.
8: Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου.
9: Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Ακόμηση και για γάμο και για διακοπές.
8: Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου.
9: Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Κάτι καινούριο ήρθε στην πόλη τελικά. Βρίσκεις το όχημα που θέλεις ακριβώς.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Tavuğun en lezzetli hali. Kotapliktiko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotapliktiko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotapliktiko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
3: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
4: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
2: Ağır hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
5: Καλύδι Σαββάς. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
6: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besinlerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
2: Από την Αλέξανδρος ΑΕ 2 Μηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: Latin Eleftherios Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
3: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
1: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan

0: Merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Anfeon pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Anfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Anfeon pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
5: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
6: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktivitelerimiz için aradığınız her şey. Everest. Doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
7: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
8: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
6: Tavuğun en lezzetli hali Kotap Likliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotap Likliko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotap Likliko bayramınızı kutlar. Mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
9: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
10: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
11: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
12: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
11: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
12: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
11: Carbench kalibre sistemiyle şase ayarı.
12: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
11: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
12: Bölgesel boyama parlatma.
11: Oto farlarının boya ve parlatılması.
12: Teknolojinin son ürünü. ürünü Aeroteknik'le otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
11: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
12: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
11: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
12: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
2: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20.
1: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
2: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden, bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Dr. Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Platya ile Feryas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi.

sevdanın tetiği düştü bir kere. Kalbimde çıldırmış kuşlar uçuyor. Kara kışta baharı yaşadım yine. İçimde kırmızı güller açıyor. Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım. Nicedir böyle güzel uyanmadım. İnan ki bu sabah sevinçten ağladım. Onun için gizledim gözlerim. Islaktı bakışlarım. Seninle mutluyum. Seninle doğdum. Beni seviyorsun ya. Ben bugün doğdum. Bugün doğdum.

perdesi açıldı bugün. Karanlık bahtımı seninle boğdum. Görecek günleri varmış gönlümün. Sensiz yaşamamışım. Ben bugün doğdum. Hayat senle başladı. Milat seninle. Şirin bende gördü aşkı. Ferhat seninle. Kimseyi sevmedim böyle. İnan yeminle. Sensiz yaşamamışım. Seninle doğdum. Seni seviyorum ya. Ben bugün doğdum.

Olasılıklar ve sakladıkların kaçıp gidince biter sandım.